İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cualallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

ağabey. İncecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarından taşıdığım taşırdı. Ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbını sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

0: boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, gölü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun yaram.
1: Mardin ilimiz için sabah ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurundayım.

Dua hayatın nefsidir. Dua ibadetin nuru ve kokusudur. Dua yaradanın huzurunda olmanın adıdır. Dua ruhun maddi kafesinin kapısını aralayıp kanatlanmasıdır. Dua sevdiğine yönelmek, sevgiliyle dertleşmek, ona yaşadığı zorluğu da mutluluğu da anlatmaktır dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına ve her şeye galip geldiğin ilahi azametin hakkına ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına ve her şeyin temelini dolduran isimlerin hakkına ve her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ediyoruz. Ey nur, ey kuddüs, ey evvellerin evveli, ey ahirlerin ahiri Allah'ım. Bizim ismet perdesini yırtan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımızı bağışla. Allah'ım, nimetlerimizi değiştiren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımızı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımızı bağışla. Allah'ım, işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla. Allah'ım, biz sana zikrinle yaklaşmak istiyoruz ve seninle senden şefaat diliyoruz. Ve cömertliğin hakkına bizi kendine yaklaştırmanı ve şükrü eda etmeyi bize nasip kılmanı ve zikrini bize ilham etmeni istiyoruz senden. Allah'ım, huşu olmuş bir dille senden hatalarımıza göz yummanı, bize merhametli davranmanı, bize verdiğine razı kılmanı ve her durumda mütevazi kılmanı senden diliyoruz Allah'ım. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu, şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senin saltanatın azimdir ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir ve fermanın aşikar. Kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımızı bağışlayacak, kabahatlerimizi örtecek, kötü amellerimizi iyiye çevirecek birini bulamayız. Senden başka ilah yoktur. Münezzehsin. Sana hamd ederiz. Biz kendimize zulmettik ve cahilliğimiz yüzünden itaatsizlik yaptık. Ve bizi eskiden beri unutmadığından, bize ihsanından dolayı rahatladık ve korkmadan sana isyan ettik. Allah'ım, nice kötülüklerimizin üzerini örttün. Nice belaları bizden geri çevirdin. Nice hatalardan korudun bizi. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın bizlerden. Layık olmadığımız nice güzel övgüleri bizim için yaydın, bizlere verdin. Allah'ım, belamız büyümüş, halimiz kötülüğü haddi aşmış, amellerimiz bizi aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerimiz bizi çökertmiş, yerlere sermiş, uzun arzularımız bizi menfaatinden alıkoyup hapsetmiş ve bu dünya bizi boş şeylerle aldatmış ve nefsi emmaremiz kendi cinayetiyle bizi kandırmış. Allah'ım, İzzetinin hakkına senden istiyoruz. Amellerimizin kötülüğü, duamızın kabulünü önlemesin. Bildiğin gizli sırlarımızı açarak bizi rezil etme. Gizlice işlediğimiz kötü

düşüncelerimiz ve davranışlarımız, sürekli tefritimiz ve cahilliğimiz, nefsani isteklerimiz ve gafletimizin çokluğu yüzünden bizleri cezalandırmakta acele etme. Bize adliyle değil, lütfuyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren Allah'ım. Ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım. Bu mümin kullarının duasına rahmet eyle.

0: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.
1: Yahudi'ye mahkum ettiler bizi. Hep aynı zihniyet, hep aynı yazı. İslam'ı hor görür cahilim piri. Haydi, haydi Müslüman genç, yolun yakındır. Haydi, haydi.

0: radyoya de ava hayati heye
1: carna uni buanel civate merdu mirhasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin carna uni hol meydana cenge bibinin denge topu tvinga sahbikin canan serpişta haspa buan rabı bazın u carnaji Carnacı une bibinin ku şeru pling ji paş ve bu hayinti u kalleşi ekamazın çavadı kevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bedeng beje para bejin u bigrin.
2: Helal o makulun sümeyi bir yari şemal ve dit kedin babeşe gidin o diyari şemal ve dit kedin dilemin ütere babeşe ve
0: Dengi kudharı kedin

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesine şerefli bir konu evimizin en güzel odasına çağıracağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken gördüğünüzde onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazete ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu? Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını bilerken gün içinde eline verdiğimiz bir sürü yalan ve hareketin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların en son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine raflardan yıllardır boynu bükük bekleyen kitaplardan mı serpiştireceğiz ortalığı? Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşuşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla? Merak ediyorum, eğer peygamber birkaç gününü bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekanı onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızda? Şöyle diyeyim, ya da o gelince birkaç gününü değişmeli mi hayatımız ve planlarımız? Şimdi söyleyeyim birbirimize açık yüreklilikle, kalmasını ister misiniz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırsınız ziyareti bitip çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse, yapacağımız şeyleri...

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.

yeter artık kardeşim, uyansana. Gözünü aç, etrafına baksana. Bu zillete bir çare arasana. Derman olup yaraları sarsana. Bıçak kemiğe dayandı kardeşim,

0: Emanî bidime em emanî dixwazin, me ji agirî cehennemî azad bike.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
2: Cemre FM, tam 98.

Artık sussun sebat, susmaktır kabahat. Yandı yüreğimiz zalime, yok rahat. Öfkem çık kınından, sıyrıl sen sabrından. Allah'ın izniyle zalime yoktur rahat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Bağbur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer: 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih: 7 Mayıs Perşembe. İletişim: 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
6: Şehrimizden yükselen Davudi ses,
7: Cemre FM tam 98.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 9 Mayıs. Günün ayeti. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. Tevbe Suresi 51. Günün hadisi. Allah-u Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır. Her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır. Kaynak Nesai. Günün sözü. Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu zekat. İslam yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İslam, hayatın her yönünü kapsayıcı ve mükemmel bir sistemdir. Allah-u Teala insanı yeryüzünde mesut yaşaması için İslam'la şereflendirmiştir. İnsanın saadeti ancak hürriyetinin bilincine vardığında ve kendisinin bir mabudun kulu kölesi olduğunu, o mabudun kemal sıfatların tümüyle muttasıf olduğunu bilip buna inanmakla tamamlanır. İnsanın şerefli yaşaması ancak yardımlaşma ve dayanışma yoluyla tamamlanır. Bu yardımlaşma ve dayanışma karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanmalıdır. Yardımlaşma başkasına zulmedip onu istismar etmeye vesile olmamalıdır. Tüm beşeri nizamların üstünde olan İslam, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir dindir. Bunu da insanın fıtratına uygun olarak yapar. İslam önce akidenin düzeltilmesiyle işe başlar, sonra kainata ve hayata bakışı ve ahlakı düzeltir. Sonra da hayat yolunu düzenleyen kaide ve kurallar koyar. Önce bunların gelişmesini sağlar, sonra da isteyerek ve ikna yoluyla insanları hükmü altına alır. Zekat da Allah'ın teşri kıldığı birçok kaide ve kurallardan sadece birisidir. Allah-u Teala bu kaideleri insanlığın saadeti için koymuştur. Bu kaide ve kuralların fert ve toplum hayatındaki

0: faydaları açıkça görülmektedir. Zekatın amacı, ferdin malını kontrol altına almak, ferdin gelişmesinde fertler arasındaki adalet terazisini sağlamlaştırmak ve dolayısıyla ferdin adalet terazisine saldırmasını önlemektir. Ferdin gelişmesi, fıtri esaslar dikkate alınarak sağlanmalıdır. Bunu Hazreti Peygamber'in çeşitli beldelere ve kabilelere elçiler gönderdiğinde onlara söylediği sözlerde görüyoruz. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağırır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah onlar üzerine her gün 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerine şunu bildir ki Allah onlar üzerine zekatı farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Günün duası. Allah'ım, her işimizin koruyucusu olan dinimiz ile bizi ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığımız, geçimimizi sağladığımız dünyamızı bizim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Tam 98. Cemre FM.
2: Gençlerimizin durumuna bakın. Gençlerimizin gelecekten çok fazla bir beklentisi yok. Öyle mi? Çok tehlikeli. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, ancak müdahale edilmediği zaman bilgisayarın, internetin önünden 10 saat boyunca kalkmayan gençlik var. Bingöl'de de böyle, Yozgat'ta da böyle, İstanbul'da da böyle. Küresel deccal, yeryüzünün şeytanı 10 bin, 12 bin kilometre öte taraftan bir bilgisayar tıklamasıyla gençlerimize nasıl giyinmeleri gerektiğini talimat olarak veriyor. Nasıl beslenmeleri gerektiğini talimat olarak veriyor. Bunun sebebini biliyoruz. Biliyoruz, gençliğimiz gidiyor ateşin içerisine. Onun için diyoruz, basit şeylere takılmıyoruz. Şu binada evladımız var, yangın çıkmış, yetişiyoruz. Evlatlarımızı kurtarmanın derdindeyiz. Şeytanlar gençlerimizin elinden tutup onları deccalin sahte cennetine sürüklemeden önce onların elinden tutmak istiyoruz. Hem dünya hem de ahiret saadetiyle onlara gelecek vaat etmeye çalışıyoruz. Yolda yürürken, evlatlarımızı bu yangından kurtarmaya çalışırken ayağımıza taşlar takılıyor. Ehemmiyeti yok. Takılmıyoruz. Hedefimiz evlatlarımızı, bu nesillerimizi bu ahlaksızlık yangınından, bu maneviyatsızlık yangınından, şeytanın, deccalin onları sürüklemeye çalıştığı çukurdan kurtarmaktır. Bu aziz bir davadır.

Molotovi, Molotovi, رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

0: Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an. Can da odur bize, canan da odur. Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an.
1: Ya Rab bizleri de fatur kervana.
2: Ya Rab bizleri de fatur kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır.

0: kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen, tanıyıp tanımadığın kimselere selam vermendir buyurdu.

0: Kermes'e davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Bağbur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47.0. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken, Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 1/5'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre, operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan, 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda

0: da ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildi belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri, Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşer ise, Gazze'nin Aksa Tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantı da hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
1: Haberleri dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar. Ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Dali Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.

Resulullah Efendimiz kaçanların ardından Ebu Amir Eşari'yi gönderdi. Evtas Vadisi'nde tekrar çarpışma başladı. Ebu Amir, meydana çıkan adamı önce İslam'a davet etti. Kabul etmeyince çarpışma başladı. Sonunda Ebu Amir, "Allah'ım, bu adamın aleyhine şahit ol," diyerek vurdu ve öldürdü. Daha sonra onun intikamını almak üzere birbiri ardınca çıkan 9 kardeşin her birini aynı şekilde yere serdi. 10. kardeş çıktı. O da İslam'a davet edildi, olmadı. Amir, "Allah'ım, bunun da aleyhine şahit ol," diyerek saldırdı. Adam, "Allah'ım, benim aleyhime şahit olma," diye haykırınca Ebu Amir öldürmekten vazgeçti. Adam kaçıp kurtuldu. Daha sonra bu adam İslam'ı kabul edecek ve Resulullah Efendimiz onu gördükçe, "İşte bu Ebu Amir'den kaçıp kurtuluşa eren," diye şaka edeceklerdi. Bu arada meydana çıkan Ala ve Effa adında iki kardeş, ikisi birden yaylarını gerdiler. Fırlayan oklardan biri Ebu Amir'in göğsüne, diğeri dizine saplandı. Ve Ebu Amir, biraz evvel yere serdiği adamların yanına serildi. Ebu Amir koştu. Amcası perişan haldeydi. Derhal onu yaralayanın peşine düştü. Adam savaş alanında oradan oraya kaçıp duruyordu. "Utanmıyor musun kaçmaya bir adam?" Bu söz adamı durdurdu. Döndü, Ebu Musa'ya saldırdı. Birkaç vuruşun sonunda Ebu Musa, amcaoğlunun intikamını almıştı. Ebu Amir'i buldu. "Allah düşmanının hakkından gelmeyi nasip etti," dedi. "Şu oku çıkar bakayım." Ebu Musa onu çekti. Yaradan kemik iliği gibi bir kan akmaya başladı. "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah Efendimiz'e selam söyle ve benim için mağfiret niyazında bulunması için rica et. Artık benim işim bitik. Seni kendi yerime komutan olarak tayin ediyorum," dedi. Amir bu sözleri söyledikten sonra yaşamadı. Rahmet meleklerinin eşliğinde fani dünyaya veda etti. Savaş devam ediyordu. Müslüman ordusundan bir genç, üzerinde sedye ile bir kenarda bekleyen deveye yaklaştı. Sedyeyi indirdiği zaman son derece ihtiyar bir adamla karşılaştı. Gözleri görmez olmuş, kalkacak, kıpırdayacak hali kalmamış olan bu adam Düreyd bin Sımme'ydi. Kendisini indiren delikanlıya, "Beni ne yapacaksın?" dedi. "Öldüreceğim." "Kimsin?" "Süleym oğullarından Rebi'nin oğlu Rebiya." Delikanlı daha fazla beklemedi ve kılıcını indirdi. Fakat bununla iş bitmemişti. İhtiyar, "Yazık sana," diyordu. "Anan seni iyi silahlandıramamış. Benim kılıcımı al, onunla çal. Ananın yanına vardığında Düreyd bin Sımme'yi öldürdüğünü söyle. Vallahi senin ailene ait kadınlardan bir nicesini ben korumuş, müdafaa etmiştim." Daha sonra ihtiyar gençlik günlerini hatırladı. Kılıcı nasıl çaldığını hatırladı. Delikanlıya da nasıl vuracağını tarif etti. Alınan ve tarif ettiği şekilde vurulan kılıcıyla son nefesini verdi. Muharebe bitmiş, pek çok esir ve ganimet alınmıştı. Resulullah Efendimiz, "Kim bir düşmanı öldürdüyse onun üzerinde bulunanlar da ona aittir," buyurdular. Zaten pek çok kişi öldürdüğü şahsın silahını ve elbisesini almışlardı. Ebu Katade ayağa kalktı. "Ey Allah'ın peygamberi, ben bir kişiyi öldürdüm. Savaş devam ettiği için hiçbir şeyini almış değildim. O adamın eşyasını kimin aldığını da bilmiyorum," dedi. Mekke halkından bir adam, "Ebu Katade doğru söylüyor. Öldürdüğü şahsın eşyasını da alan benim. Onu benim adıma razı ediver, hakkını helal etsin," dedi. Hazreti Ebu Bekir atıldı. "Hayır, vallahi Resulullah Efendimiz

Biz onu razı etmez. Allah'ın dini uğrunda savaşan bir aslanın malına göz dikesin, ganimetine ortak olasın, sonra da onu razı etmesini dileyesin. Geri ver onun eşyasını, dedi. Resulullah Efendimiz arkadaşını tasdik etti. Ebu Bekir doğru olanı söyledi. Ver onun eşyasını, buyurdular. Ebu Katade, ölümün korkusunu burnunun ucunda duya duya öldürdüğü adamın eşyasını aldı. İleride onu satacak ve karşılığında 3-5 hurma ağacı satın alacaktı. Ebu Katade'nin dünyada sahip olduğu tek malı da aldığı bu hurma ağaçlarından ibaret olacaktı. Ebu Musa Eş'ari Resulullah Efendimizin huzuruna vardılar. Ey Allah'ın peygamberi! Amcam Ebu Amir şehit düştü. Selamını ulaştırmamı ve kendisi hakkında mağfiret dileğinde bulunmanızı istedi, dedi. Resulullah Efendimiz su istediler. Abdest aldılar, sonra ellerini kaldırdılar. Allah'ım, Ebu Amir'i bağışla. Allah'ım, onu kıyamet gününde yarattıklarının pek çoğundan üstün kıl, diye yalvardı. Bu sırada koltuğunu altı görünecek derecede ellerini kaldırmış bulunuyordu. Ebu Musa eline geçirdiği bu fırsatı kaçırmak istemedi. Yani bi Allah, benim için de mağfiret dileğinde bulunuver, dedi. Bu istek reddedilmedi. Allah'ım, Abdullah bin Kays'ın da günahlarını bağışla. Kıyamet günü onu mükemmel ikram yapılacak bir menzile girdir. Duası da Yüce Mevla'ya arz edildi. Ebu Musa'ya göre bu dua dünyadan da dünyanın her şeyinden de değerliydi. Bu muharebeden alacağı en büyük ganimet payı da bu duaydı. Evtas Vadisi'nden kaçan Malik bin Avf, yanında bulunan çok sayıdaki askerle Taif Kalesi'ne sığınmıştı. Derhal kalenin gedikleri tıkandı, yıkık yerleri tamir edildi ve kapılar kapatıldı. İhtiyar Düreyd'in savaş başlamadan evvel yaptığı tavsiyeler şimdi Malik'in kulaklarını çınlatmaktaydı. O zaman sadece bir bunak olarak değer biçtiği ihtiyar, şimdi tecrübelerle yorulmuş, aklı başında bir insan olarak vicdanına baskı yapmaktaydı. Heyhat ki artık iş işten geçmiş, ordu dağılmış, sayıya gelmez kadın ve çocuk esir düşmüş, bir ömür boyunca binlerce kişinin kazandığı vadiler dolusu mal bir daha geri gelmemek üzere elden çıkmıştı. Toyluğun ve tecrübelere kulak vermemenin sillesi pek acı şekilde inmişti. Nebi Ekrem Efendimiz, şayet Necad'ı bulursanız kaçırmamaya çalışın, buyurmuşlardı. Nihayet Necad yakalandı. Beni Sa'd kabilesinden diğer esirlerle birlikte Cirani'ye doğru yürüyüşe geçirildi. Esirlere yapılan sert muamele içlerinden bir kadının itirazına sebep oldu. Şunu iyi bilesiniz ki, vallahi ben sizin peygamberinizin süt kardeşiyim, dedi. ''Hadi oradan, sen kim oluyorsun?'' dediler. Yürüyüş yine aynı şekilde devam etti. Fakat kadın, Resulullah Efendimizin huzuruna geldiğinde iddiasını tekrarladı. ''Ey Allah'ın peygamberi, ben senin süt kardeşinim.'' dedi. Ayrılalı 56 yıl geçmiş, bu müddet içinde iki kardeş hiç görüşme imkanı bulamamışlardı. ''Benim kardeşim olduğuna dair elinde bir delilin var mı?'' Bu söz karşısında 60'lık kadın omuzunun arka kısmını açtı. ''İşte bu iz.'' dedi. Sonra ilave etti. ''Sırtımda gezdirirken sen ısırmıştın.'' Resulullah Efendimiz, 2-3 yaşlarındayken meydana gelen bu olayın ablası Şeyma'da kalan izlerini görünce bir başka soru sormadı. Sırtından hırkasını çıkardılar. Yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Bu çeşit bir icra pek değerli sayılan insanlara karşı yapılırdı. Yarım asırdan fazla zamandır görüşülemeyen kardeşin hatırı soruldu. Gönül alıcı sözler söylendi. Bu arada geçirilen o tatlı günler yad edildi. Daha sonra Efendimiz onu, ''İstediğin verilecek.
hatırın hoş tutulacaktır. Arzu edersen yanımda kal. İzzet ve ikram içinde hayatını devam ettir. İstersen mal vereyim, seni yurduna göndereyim dedi. Şeyma bu teklifin ikinci şıkkını tercih etti. Beni kendi yurduma gönder dedi. İhtimal ki orada çocukları vardı, eşi vardı. Gönlü o topraklara ısınmış, 60 yıldır alıştığı vatanından ayrı kaldığı takdirde huzursuz olacağını düşünmüştü. Onun bu arzusu yerine getirildi. Esir olarak getirildiği Cirane'den izzet ve ikram içerisinde ayrıldı. Hizmet için köle ve cariye verilmiş, koyun ve deveden müteşekkil bahşişlerle uğurlanmıştı. Şeyma, eline geçen bu fırsatı daha iyi değerlendiremez miydi? Geri kalan birkaç yıllık ömrünü alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin dizinin dibinde, bir peygamber kardeşi olarak izzet ve ikram içerisinde geçiremez miydi? Sırtındaki elbisesini altına serecek derecede Efendimizin hürmet ettiği bir hanıma, erkeğiyle kadınıyla bütün müminlerin saygı göstereceğinden şüphe mi edilirdi? Fakat Şeyma böyle bulunmaz bir fırsatı aldığı iki cariye ve köleyle, birkaç koyun ve deveyle yetinerek kaçırmış oldu. Dünyaları vermekle satın alınması mümkün olmayan bir saadetin değerini takdir edemezdi. Resulullah Efendimizin Şeyma ile tanışmasına sebep olan olayda yakalanan ve kaçırılması istenen Necat ne oldu? Bu konuda bir bilgi yok.

Müslüman ordusu Taif üzerinde yürüme emri aldı. Kale önlerine vardıklarında Müslümanları yağmur gibi yağdırılan oklar karşıladı. Kale karşısına ordugah kuruldu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bu yolculukta arkadaş olma saadetini duyan Ümmü Seleme ve Zeynep Hanımların çadırları yan yanaydı. Nebi Ekrem Efendimiz namazlarını bu iki çadırın arasında kılıyordu. Karşılıklı ok ve taşlarla savaş başladı. Selman Farisi'nin teklifi üzerine mancınık kuruldu ve kaleye onunla taş yağdırıldı. Kaleden de mancınıklarla cevap verilmekteydi. Kale duvarlarına kadar sokulan bazı cengaverler, yukarıdan bırakılan kızgın demirlerle bağlanmış, şehit edilmişlerdi. Resulullah Efendimiz, etrafta bulunan üzüm asmalarını kesmelerini emretti. Kale burçlarından bu durumu izleyen Taifliler, ''Bırakın onları, galip gelirseniz size kalır, çekilip giderseniz biz faydalanırız.'' diye bağırmaktaydı. Kalede uzun zaman yetecek derecede erzak mevcuttu. Aylarca sürecek bir muhasaraya dayanabilirlerdi. Bir gün Halid bin Velid saflar arasında ilerledi. Kale surlarında akisler yapan bir sesle, ''Yiğitçe dövüşmek üzere er gönderin, karşıma çıksın savaşalım.'' diye bağırdı. Bu teklifi bir sessizlik takip etti. Halid, istediğini ikinci, üçüncü defa tekrarladı. O zaman kale burçlarından seslenen bir adam, ''Ey Halid, bizde seninle çarpışacak, boy ölçüşecek yiğit yoktur. Şunu da bilesin ki bizim aylarca yetecek erzakımız var. Tükeninceye kadar beklersen, o zaman hepimiz kılıçlarımızı sıyırıp çıkar ve ölünceye kadar sizinle çarpışırız. Haydi şimdi işine git.'' diye bağırdı. Resulullah Efendimizin emriyle kaleden duyulacak şu ilanat yapıldı. Kaleyi terk edip yanımıza gelen kölelere hürriyetleri verilecektir. Bu ilanın tesiri oldu. Köle sahipleri sıkı tedbirler aldılar. Bununla beraber yine de hürriyetin tadını özlemiş bulunan ve bir fırsatını bulunca değerlendiren köleler birer ikişer kaçtılar. Bu yoldan gelenlerin sayısı 21'i bulmuştu. Kale duvarlarından bir makaraya sarılarak inen Nüfeil bin Mesruh da bunlardan biriydi. İleride pek samimi bir Müslüman olarak hayatını devam ettirecek olan bu şahsın asıl adı bile unutulacak ve arkadaşları arasında Ebu Bekre, makaracı diye bilinecekti. Ey Allah'ın Resulü! İzin verirsen gideyim, Sakiflilerle görüşeyim, nasihat edeyim. Fezare kabilesinin reisi olan Uyeyne bin Hısın tarafından yapılan bu teklif kabul edildi. Uyeyne ilerledi. ''İzin verirseniz konuşmak üzere yanınıza geleceğim.'' diye bağırdı. ''Gelebilirsin.'' dediler. Açılan kapıdan içeri girdi. Bir müddet aralarında kaldı, konuştu ve döndü. ''Ya Nebiyallah, onlara İslam'ın emirlerini ve nehilerini anlattım. Cennet ve cehennemden bahsettim. Daha önce Kaynuka ve Kureyza Yahudilerinin başlarına gelenlere haber verdim. Onları ele geçirmedikçe sizin buradan bir yere gitmeme kararında olduğunuzu söyledim. Şimdiye kadar kendilerini güçlü sananların zayıf düştüğünü, hor ve hakir olduğunu anlattım. Anlattım ama adamlar beni dinlemediler. Sözlerime kulak asmadılar.'' dedi. Resulullah Efendimiz onun sözlerini kesmeden sonuna kadar dinlemişlerdi. ''Yalan söylüyorsun ey Uyeyne. Sen onlara bu sözleri hiç söylemedin.'' Uyeyne birden sendeledi. Bununla beraber arsız gözlerini Efendimizin gözlerine çevirdi. ''Ya ne söylemişim ki?'' demek istiyordu. ''Sen onlara dedin ki, dayanın, Muhammed bugüne kadar sizin gibisiyle karşılaşmış değildir. Kaleniz sağlam, yiyecekleriniz bol. Onlar da bu durumda size hiçbir şey yapamayacaktır. Kesilen ağaçlar da sizi fazla üzmüş olmasın.
Resulullah Efendimiz bir kitaptan okur gibi söylenen sözleri aynen tekrar ettiği zaman Uyeyne itiraz edemedi. Doğru söyledin ya Nebiyallah. Bu söylediklerimden dolayı pişmanlık duyuyorum. Allah'a tevbe ederim demekten başka çare bulamadı. Resulullah Efendimiz ona yine yalan söyledin. Hala içinde nifak ateşi alev alev yanıyor demedi. Demedi ama Hazreti Ömer tarafından ya Nebiyallah izin ver de şu adamın boynunu vurayım şeklinde yapılan bir teklifi de kabul etmedi. O zaman insanlar Muhammed ashabını öldürüyor diye ileri geri söz söylerler buyurdular. Uyeyne yaptığı bu terbiyesizce hareketi kazasız belasız atlattığına pek memnundu. Aslında Resulullah Efendimizin ashabından ve arkadaşlarından değildi. Bu orduya da Allah rızası için katılmış olması düşünülemezdi. Sadece ganimet almak ve Sakif kabilesi kadınlarından kendisine erkek evlat verecek bir cariye elde edebilmek için bu sefere katıldığını biraz kaba ifadelerle açıkça ve yemin ede ede söylemişti. İleride Nebi Ekrem Efendimizin vefatından sonra İslam'dan dönen kabileler arasında Uyeyne'nin kabilesi de yer alacak ve yakalanıp halifenin huzuruna getirilen Uyeyne, ''Vurun şu adamın boynunu'' emri verildiği zaman, ''Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın benim münafık olduğumu bile bile beni öldürmemişti. Sen de öldüremezsin'' cevabıyla mukabele edecek ve Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin onun hakkındaki tatbikatını hatırlayarak serbest bırakacaktı.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Güler Ticaret yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kelime ve kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve kavramlar. Helal haram. Helal kelimesi hillen halen fiil kökünden mastardır. Lügatta düğümü çözmek, yükü indirmek, borcu ödemek ve ağırlıktan kurtulmak gibi manalara gelir. İmam Fahruddin Razi, helal kendisinden mahzurluk düğümü çözülen mübah demektir. Bu kelimenin aslı akt düğümlenmek kelimesinin zıttı olan hal çözmek mastarıdır diyerek meseleye açıklık getirmiştir. Nitekim İslam ümmetinin işlerini düzene koyan kimseler ehli hal ve akt denilmiştir. İslami ıslahta yapılması caiz olan bütün ameller ve yenilmesi, içilmesi mübah olan bütün nimetler helal kavramıyla açıklanmıştır. Haram, ha, ra, me kökünden gelir ve sebep ne olursa olsun yapılması yasak olan şeydir. Bir kimsenin herhangi bir şeyden yoksun olmasına mahrumiyet denilmiştir. Hac ve umre ibadeti esnasında giyilen özel kıyafete de ihram denilmiştir. Lugatta ihram, ayaklar altına alınmayan bir hürmete girdi manasına gelen ahreme fiilinin mastarıdır. Haram kelimesinde mastar olarak hürmet ve muhterem kelimeleri türetilmiştir. Bilindiği gibi insan, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi olması hasebiyle hürmet edilmesi gereken bir varlıktır. İnsanı öldürmek veya haksız yere herhangi bir uzvuna zarar vermek haramdır. Dolayısıyla muhterem, zarar verilmesi haram olan, saygı duyulması gereken insan manasınadır. İslami ıslahta kat'i naslarla işlenilmesi yasaklanan fiillere haram denilir şeklinde tarif edilmiştir. Haramın sabit olması için kat'i ve şüphesiz bir delil şarttır. Zira Kur'an-ı Kerim'de delillerinizin yalan yere vasıflandıra geldiği şeyler için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü bu suretle Allah'a karşı yalan düzmüş olursunuz. Allah'a yalan düzenler ise şüphe yoktur ki asla felah bulamazlar. Hükmü beyan buyurulmuştur. Hesap gününü düşünen her mükellef, helal veya haram kelimelerini kullanırken mutlaka delile dayanmak durumundadır.
2: Kelime ve kavramlar.

0: kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, geçimlerinizi başkalarına sağlatmayın. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: yoksullar, başlarınızı kaldırın, huşuyu kalbinizdekinin üstüne çıkarmayın. Hayır işlerinde yarışın, insanların üzerine yıkılmayın. Geçimlerinizi insanlara sağlatmayın. Yol açıktır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, akıllılar yoksuldur. Ali radıyallahu anh'a niye akıllılar yoksuldur diye soruldu. O da kişinin aklı rızkından dolayı borçlandırılıyor dedi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ilmi büyüklerden almak. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: İlmi Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabından ve onların büyüklerinden aldıkları sürece insanlar daima iyi durumdadırlar. İlim onların küçükleri tarafından geliyorsa bu demektir ki onlar ortadan kaybolmuşlardır. O şöyle demiştir: İlim büyüklerinizde olduğu sürece siz devamlı iyi durumda olacaksınız. İlim sizin küçüklerinizde ise küçük büyüğü hakir hale getirir. Ebu Derda radıyallahu an, benim şu andaki durumum için. Ummu Derda, Ebu Derda radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken şöyle söylediğini aktardı: kim benim bugünkü durumum için bir şey yapabilir? Şu anda kim benim için bir şey yapabilir? Kim benim şu yataktaki durumum için bir şey yapabilir? Sonra da şu ayeti okudu: biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. En'am suresi 110. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, başkalarının dertleriyle dertlenmek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir: benim başıma bir bela, dert veya üzüntü geldiğinde yatağında rahatça geceleyen kimseye karşılık veremem. Çünkü o benim ihtiyacımı, yani derdimin dermanını Allah'a havale etti. Şunu da o söylemiştir: kardeşinin vücuduna sinek konduğunda rahatsız olmayan kardeş değildir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha, günah. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: kul Allah'ın emrine karşı gelerek günah işlerse daha önce onu öven kimseler yermeye başlarlar. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, zühd. Ömer radıyallahu anh Ebu Musa radıyallahu anha şöyle yazdı: dünyada zühtten daha üstün bir şeyle ahiret amelini elde edemezsin. İyi ahlakla kötü ahlakı birbirine karıştırmaktan sakın. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, ümitsizlik günahlardan daha beterdir. Ali radıyallahu anh, günahlarının çokluğu sebebiyle korkunun kendisini ümitsizliğe sevk ettiğini bir kişiye: be adam, Allah'ın rahmetinden ümit kesmen günahlarından daha beterdir dedi. Ebu Derda radıyallahu anh, anlayışlılık. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: kişinin geçiminde orta yolu takip etmesi anlayışından ileri gelir. Yine şöyle demiştir: kişinin yürüyüşü, girişi, çıkışı ve alimlerle oturup kalkması onun anlayışından ileri gelir. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Asr-ı saadette yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ashab-ı Kiram'dan öğütler sona erdi. Ashab-ı Kiram'dan öğütler sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatı mı çektirmek istiyorsunuz?

0: Evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmekleri'si Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
2: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.

0: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diadin Usta, 0544 745 35 35.
1: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
4: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 34 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tam 98, Cemre FM.

0: Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamberimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi ırkçılığın her türünü ayaklarımızın altına alalım.
1: Bizi çirkin dil yasakları ile yüz yüze bırakan batıdan gelen habis ideolojilerdir. Gelin Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamberimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi ırkçılığın her türünü ayaklarımızın altına alalım. Birbirimizin dilinin önüne engeller koyarak düşmanlarımıza prim vermeyelim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
5: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
4: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
6: Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

Kərbəla, Bosna, Çeçenistanda, kanlı hançer yüreğime saplanmada, İslam'ı yok etmeye bütün küfür aynı safta, bir nefes daha yara, bir soluk daha. İman sinede tutsak, lime lime bedenler kıyılır ufak ufak, zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanın gecelere kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha yara, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa, kimi ölür, kimi eyler temaşa. Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa. Bir bahar daha yara, bir diriliş daha. Firavun sarayında büyüdü Musa, Nemrud'un ateşi çeliğe suysa, bir fecir daha yara, bir sabah daha. Uzansam güneşe, söksem yerinden, karanlığı vursam kara beyninden, kurtulsun ümmet bu kederinden, bir tekbir daha yara, bir zafer daha. Gözlerim dolu dolu bekler yolunu, İslam'la gelen kurtuluş umudunu, bir nusret daha yara, bir fetih daha.

0: Olan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 0. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Saat 13. Cemre FM Haber başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim ve selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, dünya susuyor. Mezarkent Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler abluk altındaki Gazze'de 5 Filistinli'yi daha şehit etti. 15 kişi yaraladı. Böylelikle Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
3: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

0: Yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil El Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen El Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşer ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil El Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin El Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan tehcir endişe verici boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinlinin Siyonist işgal rejiminin saldırı, baskın ve yıkımları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Irkçı Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bazelel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için, Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise, geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.
1: İşgal rejiminin Lübnan'da ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Öte yandan Hizbullah da Siyonistlere karşılık vererek işgalci askerlerin toplanma yerlerini ve araçlarını hedef almaya devam ediyor.
0: Lübnan Hizbullah'ı güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat El Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu.

0: Ayrıca Deire Siryan kasabasındaki Hallat El Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları Deire Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deire Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu.
1: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Emperyalist ABD, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyor. Ateşkesi ihlal eden ABD donanması 2 İran petrol tankerini vurdu. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin Fars ve Hürmüz'deki askeri eylemlerinin sonuçlarının felakete yol açacağı konusunda uyardı.
0: ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. Askeri bir kaynak, Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı.
1: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni dönemi başlatıyor. İran'da yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi gemi geçişlerine izin verilmesi şartlarından biri olarak eksiksiz belge isteyecek. Bu belge gemi sahipleri, işletmecileri ve mürettebatı hakkında bilgi verilmesini sağlayacak 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
1: ABD merkezli haber alma teşkilatı CIA'den Trump'a kötü haber. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceğine ilişkin Trump'a rapor sundu. Analizde ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
0: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. İran Deniz Kuvvetleri, ülkenin petrol ihracatını sabote ettiği gerekçesiyle Ocean Koi isimli petrol tankerine operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.
0: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
1: Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı Mücahit. Ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
0: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerine den yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Değerli izleyenler, iç gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri, kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalım'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları haberimizde.
0: Güç kullanma değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
1: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yerel yönetimlere yönelik idari yaptırım mesajı verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
2: İklim değişikliği, kuraklık.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık, hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
1: Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenlemeyle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
0: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve temel etüt kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
1: Değerli izleyenler, dün Tokat ve Sivas, bugün Kastamonu. Kastamonu'nun Daday ilçesine vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
0: Bahar ayları ile birlikte Kırım Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
1: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christine Lindmeier, hanta virüsünün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
3: Doğançay Mahallesi modern altyapıya kavuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Marsu Genel Müdürlüğü, altyapısı bulunmayan Midyat ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde başlattığı 4000 metre uzunluğunda atık su altyapı çalışmasını tamamladı. Midyat ilçesine bağlı kırsal Doğançay Mahallesi'nde atık su altyapısının bulunmaması nedeniyle oluşan çevresel riskleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlatıldı. atık suyun açık alana yayılması, kötü koku oluşması ve çevre sağlığını tehdit eden durumların kontrol altına alınması için yürütülen 4000 metre uzunluğundaki atık su hattı imalatı tamamlanarak mahalle modern altyapıya kavuştu. Ayrıca atık su sularının mahalleden uzaklaştırılarak tek bir noktada toplanması amacıyla ve mahallenin gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak 500 kişilik foseptik çukuru inşa edildi. Atık su altyapı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Osman Ünal, uzun yıllardır altyapı ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kazdıkları foseptik çukurları ve kullanılmayan eski kuyuları kullanarak karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
4: Cemre FM Haber sona erdi.
5: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre FM.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda onlar onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri anda biz Yusuf'a, "Sen onlara bu yaptıklarını hem de onlar senin kim olduğunu bilmeden haber vereceksin," diye vahyettik. Akşam olduğunda ağlayarak babalarının yanına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, biz yarışmak için gitmiş ve Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. O sırada onu kurt kapmış. Gerçi söylediklerimiz doğru olsa da sen bize inanmayacaksın." Onlar Yusuf'un sahte kana bulanmış olan gömleğini de ona getirmişlerdi. Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşılık ancak Allah'tan yardım istenir." O sırada bir kervan geldi. Su çekmek üzere sucularını gönderdiler. Sucu kovasını kuyuya saldı. Yusuf'u görünce de, "Müjde, işte bir oğlan çocuğu," dedi. Kervandakiler onu satmak üzere bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah ise onların ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Böylece onlar onu çok ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Çünkü onlar Yusuf'u yanlarında alıkoymak konusunda çok isteksizdiler. Mısır'da onu satın alan kişi karısına, "Ona iyi bak, olur ki bize yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz," demişti. Böylece biz Yusuf'a olayları yorumlamayı öğretmek için ülkede iyi bir yer sağlamıştık. Allah buyruğunu yerine getirendir ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf rüşt çağına ulaştığında biz ona hikmet ve bilgi verdik. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Yusuf'un evinde kalmakta olduğu kadın, ona karşı bir arzu duymuş, kapıları kapatmış ve ona "Hadi gelsene," diye seslenmişti. Bunun üzerine Yusuf ona, "Allah korusun, çünkü kocan benim efendimdir ve o bana iyi davranmıştır. Gerçekten zalimler kurtuluşa ulaşamazlar," diyerek karşılık vermişti. Andolsun ki o kadın onu arzulamıştı. Eğer o sırada Rabbinin doğruyu gösteren delilini görmeseydi, o da kadını arzulamıştı. Ama biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştırmak istedik. Çünkü o bizim seçkin kullarımızdandır. Derken her ikisi birden kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. O anda kapının yanında kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın dedi ki, "Eşine kötülük etmek isteyenin cezası ya zindana atılmak ya da can yakıcı bir cezadan başka ne olabilir?" O zaman Yusuf, "Beni arzulayan odur," diyerek karşılık verdi. O sırada kadının ailesinden orada bulunan birisi şöyle bir öneride bulundu. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, bu takdirde doğru söyleyen kadın, yalan söyleyen ise erkektir. Ancak onun gömleği arkadan yırtılmışsa, bu takdirde de yalan söyleyen kadın, doğru söyleyen ise erkektir. Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, "Kuşkusuz bu, siz kadınların düzenlerinden biridir. Çünkü sizin düzeniniz çok yamandır," dedi. Kocası, "Ey Yusuf, sen bu olayı unut ve ondan hiç kimseye söz etme. Ey kadın, sen de günahından dolayı bağışlanma dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Olayın duyulması üzerine kentteki bazı kadınlar aralarında şöyle dedikodu etmeye başlamışlardı. Aziz'in karısı genç kölesini baştan çıkarmaya çalışıyormuş. Onun sevgisiyle yanıp tutuşuyormuş. Bu yüzden biz onu açık bir yanılgı içinde görüyoruz. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaptıklarını işitince kendilerine davetçi gönderdi. Onlar için yastıklı koltuklar hazırladı ve her birinin eline birer bıçak verdi. Ve Yusuf'a, "Huzurlarına çık," dedi. Kadınlar onu gördüklerinde güzelliği karşısında kendilerinden geçerek ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, sen bizi koru, bu bir insan değil, ancak güzel bir melektir," dediler. Aziz'in karısı, "İşte kendisi hakkında beni kınadığınız genç budur. Andolsun ki ona karşı arzu duydum. Ama o iffetli davranarak beni reddetti. Eğer ona söyleyeceğimi yine de yapmayacak olursa, andolsun ki o mutlaka hapsedilecek ve aşağılanmış kimselerden olacaktır," dedi. Yusuf dedi ki, "Ey Rabbim, hapishane benim için onların beni çağırdıklarından daha iyidir. Eğer beni onların düzenlerinden uzaklaştırmayacak olursan, ben de onların arzularına meyleder ve bilgisizlerden olurum." Bunun üzerine Rabbi, Yusuf'un duasına karşılık vermiş ve böylece onu onların düzenlerinden uzaklaştırmıştı. Gerçekten o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Her ne kadar kadının kocası ve yakınları Yusuf'un suçsuz olduğunu gösteren delilleri görmüş olsalar da, yine de onun bir süre hapsedilmesini uygun bulmuşlardı. Hapishaneye Yusuf'la birlikte iki genç daha girmişti. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görüyorum," dedi. Diğeri ise, "Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlardı," dedi. Her ikisi de Yusuf'a, "Bunu bize yorumla. Çünkü biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dediler. Yusuf dedi ki, "Yiyeceğiniz yemek size ulaşmadan önce bunun yorumunu size bildiririm. Çünkü bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Gerçekten ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun dinini terk ettim. Ben atalarım olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa bütün varlıklar üzerinde egemen olan tek Allah mı? Allah dışında ibadet ettikleriniz, sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! İlkinizin rüyasının yorumuna gelince, o yine efendisine şarap sunmaya devam edecektir. Diğerinize gelince, o da çarmıha gerilecek ve başından da kuşlar yiyecektir. İşte benden açıklamamı istediğiniz konu bu şekilde hükme bağlanmıştır. Yusuf bu iki gençten kurtulacağını sandığına, "Efendinin yanında benden söz et," demişti. Ama şeytan ona, efendisine söz etmeyi unutturdu. Bu yüzden de o hapishanede birkaç yıl daha kaldı. Kral dedi ki, "Ben rüyamda 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yediğini ve yine 7 yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer siz rüya yorumluyorsanız, gördüğüm rüya konusunda beni aydınlatın. İleri gelenler, bunlar karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz," dediler. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, bir süre sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki, "Ben size rüyanın yorumunu bildireceğim. Çünkü onu yorumlayacak birini tanıyorum. Beni ona gönderin." Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, "Ey Yusuf, ey benim doğru sözlü arkadaşım. 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle, 7 yeşil başak ile bir o kadar kuru başağın birlikte görülmesi ne anlama gelir? Bize bu konuda bir açıklamada bulun ki, saraya insanların yanına bilgilenmiş olarak döneyim ve onlar da senin nasıl biri olduğunu öğrensinler. Bunun üzerine Yusuf dedi ki, siz 7 yıl boyunca adetiniz üzere ekip biçin. Ancak yemek için ayıracağınız çok az kısmı dışında biçtiğiniz ekini başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 yıl sürecek bir kıtlık dönemi gelecek ve sakladığınız az miktar dışında o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından 1 yıl gelecek ki o yılda insanlara yardım olunacak ve yine o yılda üzüm ve zeytin sıkacaklardır. Yusuf'un yorumunun kendisine ulaşması üzerine kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince, Yusuf dedi ki, efendine git ve ona ellerini kesen kadınların amacının ne olduğunu sor. Çünkü benim Rabbim onların düzenlerini çok iyi bilmektedir. Bunun üzerine kral kadınlara dedi ki, Yusuf'a ilgi duyduğunuzda amacınız neydi? Kadınlar, Allah korusun, biz onunla ilgili hiçbir kötülük görmedik diyerek karşılık verdiler. Aziz'in eşi dedi ki, artık gerçek ortaya çıkmış bulunmaktadır. Onu arzulayan bendim. O ise hiç kuşkusuz doğru söyleyenlerdendi. Yusuf olanları öğrendiğinde, yeniden muhakeme edilmeyi isteyişim, eski efendimin onun yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin düzenlerini başarıya ulaştırmadığını bilmesi içindir.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Doğru yerdesiniz.
3: Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kermese davet.
0: yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.

narolur kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden, hazanda kavrulan çöllerde yağmur, rahmete yazılır her şey yeniden.

Bu Ağustos'u ilk defa görüyorum. Tanıdık mı tanıdık? Aşina mı aşina? Bir gece bu kadar mı sıcak olur? Ve bir gece bu kadar mı güzeldir? Bu geceyi ilk defa görüyorum. Yorgunluğu unutmuş onlarca insan, hepsinin gözlerinde çocuksu bir merak, çocuksu bir huzur. Bu hali ilk defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe, özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi. Yemyeşil bir kubbe. Sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz. Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. Cemre FM.

ما فهمكر يا شهيد وخون، نبلحقنا بحاكم قاتل.

De peyve zille tayro, bir anezi kebezze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 0.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

seni nasıl anlatsam bilmiyorum. Senin yüce sabrını, destansı azmini, çileni ve o kocaman yüreğini nasıl anlatayım? Söyle Yusuf'um, nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'um. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten, utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın, sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

hani zor dönemlerde, hani bir halkın su beklediği günlerde, hani ucunda ölümlerin sallandığı, hani ucuna muhaceratın, ucuna zindanın bağlandığı o ip var ya, o ipe tutunup zindanın soğuk dehlizlerinden, Yusufi kuyulardan su gönderdin ya bize. Hani ömrünün baharını cennete sermaye eden o kara gözlerin, o yağız bakışların silinir mi gözlerimin önünden? Hani, hani hayallere ve heyulalara aldırmadan, kurbanlık koçlar gibi boynunu bıçağa, bedenini dört duvara yatırdığın ve yeniden şahlanışın melodisi olduğun o yeni yüzyılın başını, o kara kışını unutur muyum Yusuf'um, unutur muyum?

unutur muyum Yusuf'um? Cami köşelerinde ayaza inat, Selamet limanına adam taşıdığın günleri, kıblesizlerin ve secdesizlerin tacizlerini, senin kendini berder.

Sen zindanda değilsin, belki sen bir kuyudasın. Yusuf'um, haya ederim sana nasihat etmeye ama Yusuf'um, kervan yola çıktı. Kervan yola çıktı Yusuf'um. Ha bugün, ha yarın kendimizi

Niçin terk eylersin farz-ı sünneti? Duymadın mı cehennemi cenneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Daha gelmedi mi secde zamanı? Daha gelmedi mi secde zamanı?

Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Selenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen.
1: Mardin ilimiz için ikindi ezanı.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
3: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
2: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Çıkmış orada bizim çocuklar, koşun çocuklar koşun, bugün bayram diyorlar, şenlikler daha çıkmış orada bizim çocuklar.

kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.

her tarafta ölen neden Müslüman? Buna dur diyecek vahdet ne zaman? Kalmadı gönülde, kalmadı derman. Ümmetin vahdete ihtiyacı var. Ümmetin vahdete ihtiyacı var.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
3: Cemre FM, halkı Hakk'a çağıran radyo.
4: Şimdi reklamlar.
5: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
6: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
7: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
8: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
9: Sanayi AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
10: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
13: Reklamları dinlediniz.

0: Hadis Deryası birazdan.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehla ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena. Ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Ebu Derda Hazretlerinden radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şöyle diyor. İza semi'tum bi cebelin zâle an mekânihi fasaddikû. Ve izâ semi'tum bi racülin zâle an halkihi felâ tusaddikû. Fe innehu yasîru ilâ mâ cübile aleyhi. Eğer siz İza semiyatum duymuşsanız, size anlatmışlar ya da yaygın bir haber, herkes duymuş, siz de duymuşsunuz. Bir cebelin, bir dağdan söz ediyor insanlar ki o da zâle an mekânihi, bulunduğu yerden kaymış, yerini değiştirmiş, dağ konumunu değiştirmiş, durumunu değiştirmiş. Şöyle hafif yüksek bir tepeymiş, sivri bir kayalık tepe olmuş ya da yalçın kayalıkmış, yumuşak toprak tepe olmuş. Neyse bir şeyler olmuş, konumu durumu değişmiş diye söz ediyorlar. Dağ yerinden oynamış deseler fasaddiku, tasdik edin. Evet deyin, olabilir deyin. İhtimal dahilindedir çünkü. Yani bunu duydunuz, bu haber olabilir. Ama o izâ semiyatum, duydunuz ki bir racülin, bir adamdan söz ediyorlar. Zâle an halkihi, yaratılışı değişmiş, ahlakı değişmiş. Yani ifade edeceğiz inşallah. Mümkün değil, fela tusaddiku. Onu tasdik etmeyin, kabul etmeyin öyle dediklerini. Çünkü fe innehu yasiru ila ma cübile aleyhi. Çünkü o adam ne üzere yaratılmışsa ancak öylece yaşayacaktır. Yani yaratıldığı huy ne idiyse, cibilliyet dediğimiz vardı ya, aleyhissalatü vesselam nasıl da bulmuş kelimeleri değil mi? İza semiyot bi cebelin, sonra da yasiru ila ma cübile aleyhi. Yani bir dağ ki yerinden oynamışsa da, cebel kelimesi dağ, ama ila ma cübile aleyhi, onun cibilliyetine idiyse o öyle olmaya devam edecektir. Peki hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ya, ben ahlakı güzelleştirmek, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bakıyoruz ayetlere, hadislere hep ahlakın güzelleşmesinden, ahlaki eğitimden söz ediyorlar ya. Peki ne olacak o zaman? Madem ki değişmezmiş, ne anlama geliyor bu iş? Anladığım kadarıyla insanın karakter olarak özel bir yapısı var. Mesela sinirlidir. Ya da ağırbaşlıdır. Ya da tevazu sahibidir veya her şeye rağmen mal mülk konusunda sakindir ya da makam mevki konusunda sakindir ya da yavaş hareket edendir ya da acelecidir veya pratik zekası vardır. O kadar ki anında intikal eder veya kimisinin tabir caizse yani geç intikali, böyle bir anlayamama ya da geç anlama özelliği vardır. İşte bunlar tabiatıdır o adamın, huyudur. Bunların kesinlikle değişmesi mümkün değildir. Ama bu huylara sahip yaratılan kişinin Müslümanca bir hayatı için ahlakının değişmesi o mutlaktır ve olur elbette. Yani adam mesela parayı diğerine göre çok sever olabilir yaratılıştan. Peki bu infak etmesin mi? Biri malının tümünü verebiliyorsa ötekinde yarısını verebilir. Ya da birisi çok acele hareket edebiliyor, anında intikal edebiliyorsa, diğeri bu işi beceremiyorsa o da yavaş yavaş yapabilir. Birisi bir sayfayı okuyunca hemen ezberliyor, diğeri 10 defa okuyor ezberliyorsa 15 defa okuyup ezberleyebilir. Yani İslam'ın istediği davranışların yaşanılması, yaşanılabilmesi konusunda elbette herkes ahlakını güzelleştirmekle sorumludur. Bu konu eğitimin ürünüdür ama yaratılıştan taşınan bölümler konusunda mümkün değil. İnsanlar nasıl yaratıldılarsa işte aynen öylece yaşarlar. Hatta bu açıdan sanki hayvanların hani kendi yaratılış mantıkları vardı ya, köpek köpeklik yapacak, koyun koyunluk yapacaktı ya, bunu değiştirme imkanımız yoktu ya, sanki şöyle bir örnek anlatırlar. Eğitimciler şöyle iki ana grupta toplanmışlar. Bir grup

de durmuyor da bazen kayıveriyor, değişiveriyor. Öyleyse o mutlak eğitim anlamına gelse, hayır öyle olmayacak. Ama diğerlerde hayır efendim, ne kadar eğitirseniz eğitin yine de sonunda o eğitimden dolayı kazandırdığınız her şeyi bir an göreceksiniz. Boşa çıkacaktır ve o adam eski cibilliyetini yaşayacaktır diyenlermiş. Onlarınki de tabii mübalağalı. Derken atışmaları var, sataşmaları var, konferansları olmuş ya da sempozyumlar düzenlemişler ya da briefingler ya da efendim benzeri nice evrensel çalışmalar yapmışlardan sonra bir bölüm özel çalışmış, didinmiş, çabalamış. Kedileri özel öyle eğitmişler ki eğitimden yana olanlar, insan eğitilir diyenler, eğitimde her şey yapılabilir diyenler, kedileri öyle eğitmişler ki iki arka ayağının üzerine kaldırıyorlarmış, ellerine de tabakta mum veriyorlarmış. Yemek yerken böyle nostaljik bile değil, eksantrik bir durum arz etsin diye böyle kediler çevreyi mumla aydınlatıyorlar. Hem de sanki raks ediyorlar, dans ediyorlarmış filan. Bu kadar eğitebilmişler. Güzel. Böylece karşı tarafa diyeceklermiş ki artık sözümüz yok. Bunu da gördükten sonra siz hala insanın eğitilemeyeceğini zannediyorsanız biz bir şey anlatmayacağız diyeceklermiş. Hani arada casusları da var, adamları da var ya, onlar da bunu öğrenmişler mi? Elbette öğrenmişler ve onlar da hazırlıklarını yapmışlar. Eğitimciler eğitilebilir iddiasında, yani kedi eğitenler bir büyük salonda bir özel enteresan yemeğe davet etmişler diğerlerini. Onlar da hazırlıklı gelmişler. Ceplerinde mi, koyunlarında mı, kuşaklarında mı fareler getirmişler yemeğe gelenler de. Böyle ki yemekler bir bir gelmeye başlamış derken kediler etrafta güzel güzel dönmeye, raks etmeye, dans etmeye, mumlar taşımaya, yani enteresan bir görüntü ortaya koymaya başlamışlar ve hiç ağızlarını açmıyor ev sahipleri. Misafirler de ağızlarını açamaz hale geldi zannediyorlarmış. Derken misafirlerin böyle basit, hafif, azar azar, yavaş yavaş bir harekete doğru yollandıkları gözlenmiş ve derken anında salonda fareler oluşuvermiş. Nereden geldiğini ev sahiplerinin bilemeyeceği, o eğitilen, o misafiri düşünen, o gidip kuyruk sallayan, o ona hoş geldin dansı yapan kediler anında bütün eğitimlerini, eğitilmişliklerini bırakıp atıp bir kenara mumları, hatta yansın salon diye belki, başlamışlar farelerin peşine düşmeye ve cibilliyetlerine uygun görevlerini hemen gün yüzüne çıkarıvermişler. İyi ama çok güzel bir örnek. Ben öyle sevdim ki bu örneği. Demek ki eğittiğiniz insan değil de hayvansa boşuna uğraşmayın. Cibilliyetine göre hareket eder. Ama ya insansa demeliydi değil mi o misafirler ya da o ev sahipleri? Ona göre anlatmalılardı değil mi konuyu? Yani bir insanı eğitince cibilliyetine uygun geri dönecek, öyle mi? Ciddi misiniz? Yani Ömer Efendimiz eğitildi, geri mi döndü? Ebu Bekir Efendimiz eğitildi, geri mi döndü? Asla ve kata. Hatta bu ikisini özellikle seçmiş olalım madem ağzımızdan öyle çıkınca. Ebu Bekir Efendimiz ne kadar da şefkat ve merhamet sahibiydi. Kalbi ne kadar da ince ama incecikti. Hatta kızı annemiz Ayşe radıyallahu anhuma, hani aleyhissalatü vesselamın son günlerinde İmam olsun diye ona haber gönderilince, ya Resulallah demişti, babam kalbi incedir, zorlanır ama ona bu iş ağır gelir falan gibi. Yani onun durumunu hepimiz biliyoruz ama halife olunca karşısında Ömer o kadar sert, o kadar sert yapılı ki yani onun karşısında durulmaz birisi. Üstelik aleyhissalatü vesselamın beyanıyla sanki bir yere girse, bir sokağa girse, bir caddeye girse şeytan kaçmak zorunda olan Ömer, Ömer iken bile o zekat inkarcılarıyla, dinden dönenlerle Ebu Bekir Efendimiz savaşırım, öldürürüm onları diye sertleşmiş idiyken, ama Ebu Bekir Efendimiz'e rağmen Ömer Efendimiz farklıydı. Lakin Hazreti Ömer de o sertliğine rağmen halife olduktan sonra öyle yumuşadı, öyle yumuşadı ki eğitilmez mi insan? O ayrı. Ama eğitilmiş, yani İslam'ın ahlakını benimsemiş ve kazanmış olarak Ömer yine Ömer'di, Ebu Bekir yine Ebu Bekir'di. Bu ayrı. O yapısal özelliklerini yine taşıyorlardı. Lakin o ana maddesi, asıl cibilliyeti, yaratılışını
onun üzerine kurduğu Allah'ın karakteristik özellikleri baki kalmak şartıyla insan eğitilen bir varlıktır.

ve eğitilince de çok güzel olur. Allahu Teala'nın bize kendisini Kur'an'ın ilk gönderildiği ayette, Kur'an'ın başına yerleştirilen ayette ve Kur'an'ın son suresinin başındaki ayette Rab olarak tanıtmasını konuyla ilgili ayrıca hatırlayalım. İkra bismi rabbik, ikra ve rabbukel ekram. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kul a'udhu bir rabbil felak, kul a'udhu bir rabbin nas ayetlerinde Rab kelimesinin tekrarını yeniden hatırlayalım. Belki de İslam dininin varlığının tek sebebi nedir denilse, insanoğlunun Allah'ın güdümünde, Allah'ın istekleri doğrultusunda eğitime tabi tutulmasıdır diyebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İza salla ahadukum linnas. Sizden birisi eğer insanlara imam olmuş, namaz kıldırıyorsa, yani cemaata, arkasında birilerine imam olmuş, namaz kıldırıyorsa, fel yuhaffif, hafif davransın, hafif tutsun, uzatmasın, sıkmasın, namazından dolayı insanlara ağırlık yüklemesin, sevabı ağır olsun ayrı. Ama yani namaz pozisyonunda, rükûsunda, secdesinde, kıyamında, kıraatında, o namazın icraatında arkasındaki insanlara eziyet etmesin. Çünkü fe inne fihim, onların arasında ed-daife ve's-sakime ve'l-kebira, bir başka rivayette ve'z-hace vardır. Yani işlerinde zayıflar bulunabilir. Hastalar olabilir, ihtiyarlar olabilir veya ani acil ihtiyaç sahibi, acele işi olanlar bulunabilir. Ondan dolayı hafif tutsun namazını. Fakat ve izâ sallâ li nefsihi, kendi başına namaz kılıyorsa, kendi kendine kıldığı namazları kalsın gece seherde, namaz kıldığında fel yutavvil maşa'e, o zaman dilediği kadar uzatsın. Ama nasıl ki bu, bilmiyoruz, öyle bir namaz modeli mi var ki? Yani biz namazı imam olduk, uzatacaktık, uzatmayacakmışız. Nasıl uzatıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye 1,5 dakika uzattık. Sonra velat dalin diye 2 dakika uzattık. İnne atayna kel kevser, uzatacağımız ayet de yok orada. Fesalli li rabbike venhar, pek kısacık onlar. İnne şani eke, hadi belki şai filan az uzatarak 3-4 dakika kıyam ettik. Kısa kes demişse, İnadına kimsel fesal bak diye bir kendi kendimize ağzımızın içine, hani peygamber öyle dedi diye mi yapacağız? Bizim dışımızda bir dünyadan kurallar galiba, değil mi? Aleyhissalatü vesselamla ilgili bir namazın örneğini hatırlıyorum. İbn Abbas Hazretleri, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, annelerimizden birinin yeğeni durumunda ve peygamberimizin gece namazını merak etmiş. Ben de aynı evde kalsam da, aynı odada, bir baksam peygamberim gece ne yapar diye. Aleyhissalatü vesselam gece kalkınca teheccüd için namaza, İbn Abbas da kalkar. Hazırlıklar tamam, namaza durur. Hatta bir rivayette sol tarafına durmuş da Aleyhissalatü vesselam tutmuş kulağından sağına hizasına koymuş. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı bitirip sureye başlayacak. Bakara suresine başlamış. Şöyle çocukluk ya, İbn Abbas daha çocuk o günlerde, biraz bilmiş sureyi, uzunluğunu düşünüvermiş. Demiş ki bu kadar sure, ama neyse dayanırız bakalım inşallah. Yani 286 ayet, şu elimizdeki musaflar ölçüsüyle söylerse 48 sayfa. Bitirmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bakara'yı, ama İbn Abbas beklerse beklesin, rüküya gitmemiş. Arkasından Nisa suresine başlamış. Fazla değil, yani Bakara kadar değil anlamına diyorum. 30 sayfa o da. 176 ayet. Ama ayetler uzunca. Arkasından da Ali İmran'a başlamasın mı? Tamam. O da 27 sayfa. 200 ayet. Hatta bunu naklederken İbn Abbas Hazretleri diyor ki, namazdayken kötü bir şey de düşünmedim değil yani, hani filan. Hemen soruyorlar, ne düşünmüştün? Yani bırakıp kaçacaktım diyor. İnan ki bitmiştim. Yani uzun namaz diye herhalde buna derler, değil mi? Bizimki yani mümkün olsa da
Biz önceden okusak böyle alelacele, namazda da hareketini tamamlasak diyesimiz geliyor, Allah affetsin. Bizim acelemiz ne bilmiyorum ki. Kılalım şöyle, biraz namazda duralım. Yani rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim demeniz, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala demeniz, yani uzun geliyor değil mi insanlara? Bırakın onu, şöyle bir 7'ye çıkarın olmazsa, ya da başka bir tesbihat daha söyleyin önünde veya arkasında. Yani o kadar aceleniz de kısa dedik diye, ama biz çok daha kısa modelleri uyguluyoruz diyebilirsiniz. Secdeye giderken 1,5, dönüşte de 1,5 Sübhane Rabbiyel Ala dediniz mi, tamam, alnınızla yere değdiğine seccade şahit, burnunuz da zaten şahidi hemen alnın yanında. Öyle değil, o namazdan çalmak gibi geliyor. Ama birilerine namaz mı kıldırdınız? İçlerinde zayıf olabilen, dayanamayan, hasta olan, ihtiyar olan vardır veya bir ihtiyacı olan, aceleci olan vardır. Ona göre davranın, hafif tutun. Fakat kendi başınıza kıldığınızda dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, اِذَا اُمِلَتِ الْخَطِيَةُ فِي الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen koru bizi. Der ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا اُمِلَتِ الْخَطِيَةُ فِي الْاَرْضِ, yeryüzünün herhangi bir yerinde bir yanlış, bir suç, bir masiyet işlenmiş de eğer, kâne men şehideha, onu gören kişi, yanında olan kişi, orada olan kişi, ona şahit olan kişi, fekeriheha, eğer onu kerih görmüşse, istememişse, benimsememişse, kabul etmemişse, kötülemişse, kemen gâbe anha, sanki orada yokmuş, kaybolmuş, başka yerdeymiş, ilgisizmiş gibi olur o adam. Ama وَمَنْ غَابَ عَنْهَا, o kötülüğün işlendiği yerde değildi adam, başka yerde de, uzakta da, bambaşka bir alanda, başka bir zaman, başka bir mekanda da, ama فَرَضِيَهَا, eğer buna razı olmuş, duyunca memnun olmuşsa, haberdar olunca sevinmiş, rızasını ortaya koymuşsa, kâne, o zaman da o adam, كَمَنْ شَهِدَهَا, sanki şahit olmuş, sanki desteklemiş, sanki yapmış gibidir. Ne dersiniz? Yeryüzünün bir yerlerinde bir yanlışlar yapılıyor mu? Çok mu uzağa gönderdim sizi, sizin evinizde? Anneniz babanız tarafından, oğlunuz kızınız tarafından yanlışlar mı yapılıyor sizin mahallenizde? Sizin beldenizde, sizin köyünüz kentinizde, sizin çevrenizde yanlışlar mı yapılıyor? Ulaşabildiğiniz, her gün haberdar olduğunuz, duyduğunuz, duyurulduğunuz haberler size dünyada İslam'ın istemediği, Kur'an'a ve sünnete aykırı haberlerden mi size bilgiler gönderiyor, size haberler veriyor, ne dersiniz? Yani dünyadan size hatalar, isyanlar, masiyetler, suçlar, yanlışlar, yani Allah'ın ve Resulü'nün istemediği davranışlar, işte bunlar mı geliyor haber olarak size? O zaman sizin durumunuz önemli. Siz o iş işlenirken, o suç işlenirken orada değildiniz, evet. Ama eğer razıysanız, onaylamışsanız, olması gereken budur demişseniz, sanki yapan sizsiniz, sanki sizin yanınızda yapılmış da siz onaylamışsınız. Ama sizin yanınızda, sizinle beraber olanlar, sizinle birlik yaşayanlar yanlış yapmışlarsa, hata etmişlerse, aynı odadakiler, karşınızda oturanlar, birlikte sofraya oturanlar yanlış yapmış da, siz imkansızlıktan engelleyememiş ama razı olmamışsanız, ama kötü görmüşseniz, ama benimsememişseniz, işte o zaman siz sanki orada yokmuşçasına sorumlu olmazsınız. Tabii gücü yeten engellemekle sorumluydu. Onu atladık. Tabii eğer elinde böyle bir imkan yoksa diliyle engellemek zorundaydı. Eğer ona da imkanı yoksa işte kalbiyle buğz edecek, kabul etmeyecek, kerih görecekti. Bu da iman olacak ama en zayıf olacaktı. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا قَامَتِ السَّاعَةِ وَفِي يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيلَةً فَاِنْ اِسْتَطَاءَ
en yekûme hattâ yârisehâ fel yârisehâ. Sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı var. Diyelim öyle. Tam da onu diktiniz, dikecektiniz idiyken elinizde henüz kıyamet alametleri belirdi. Ne yapacaksınız? Eğer onu dikmeye vaktiniz varsa, yani canınız bitmemiş, dermanınız varsa, kalmışsa, işiniz bitmemiş, ölmemişseniz hemen o fidanı dikin. Allah rahmet ve merhametiyle lütfetsin. Allah bizi acısın. Muhammed Kutup adında bir alim zat, 12 kadar hadisin toplumsal yorumunu ya da dinde yerini anlatmaya çalışmış. Türkçe'ye çevrilen bir kitap, biraz eski baskı ama ilgilenir ararsanız bulabilirsiniz. Hatta bulmak zorundasınız diye ısrar etsem, nazlansam size, değilse fotokopi çektirirsiniz. Şimdi ne var ki, scannerlarla taratabilirsiniz. Bilgisayardan yeni çıktılar alabilirsiniz. Bunu seslendirebilirsiniz. CD'lerle VCD'lerle izleme imkanı bulabilirsiniz. Yani şimdi öyle ama bulun. Peygamberden iktibaslar, Muhammed Kutup. 12 tane hadis var içinde. Yorumu yapılan, şerh edilen, açıklanan. Adam kendi anladıklarını elbette söyleyecekti ama bize de anlama ufku açan hadisler, yorumlar, anlatımlar var içinde. İşte onun birinci sıradaki hadisi buydu. Hatta tercüme eden zat diksin onu başlığını atmış. Evet, kıyamet kopmak üzereymiş meğer. Siz fidan dikecektiniz ama kıyamet kopmak üzere imkan buldunuz, dikin onu. Yoksa peygamberimiz ziraat mühendisliği mi yapıyor diye düşündük üzerinde ama sağ olsun Muhammed Kutup farklı yorumlar yapmış. Elinizdeki fidan ve siz kıyamet ve sizin kıyametiniz diyordu. Eğer siz ölümünüze beş kala da olsa yapacağınız hayır bir şey yapmıyorsanız kaybınız değil mi? Ya da ölümünüze beş kala siz ağzınıza alacağınız bir güzelliği nasıl olsa beş dakika sonra öleceğim diye söylemeyecek misiniz? Siz ölüme beş kala hangi hayırlardan kendinizi elinize eteğinizi çekeceksiniz? Ölümünüze beş kala, yani hemen öldüğünüz öleceksiniz, ne yapmanız gerekirdi de bırakacaksınız? Eğer o elinizdeki dikilecek hurma fidanını kıyamet kopmasaydı dikecek idiyseniz, kıyamet kopacaksa da dikin. Size ne? Sizin kıyametiniz kopabilir, toplumsal kıyamet de kopabilir, evrensel kıyamet de kopabilir ama siz yapacağınızı yapın. Özellikle karşınızdaki insanın kıyamet alametleri belirmişse bile, yan adam ölüme beş kala yaşıyor, evet, ramak kalmış, bir ayağı çukurda. Zaten herkesin çukurda ya, ondan söylüyorum. Her doğan insanın bir ayağı her zaman çukurdadır. Öteki ayağında melekler ne zaman asılacak belli olmaz. İşte böyle bir adam mı var karşınızda? Zaten ayağı çukurda, adamın işi bitmiş. Ben bu adamı dikmeye, ben bu adamı diriltmeye, ben bu adama can vermeye, ben bu adama hayat sunmaya neme gerek demeyin. Siz size düşeni yapın. Belli olmaz, o dirilir. O dirilmezse siz diri kalırsınız. Siz size düşeni yaparsınız. Yani elinizde ölümünüze beş kala, karşınızdakinin ölümüne beş kala, pek azıcık bir miktar kala bile eğer ki bir imkanınız var idiyse onu mutlaka yapın. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْهَمِّ. Allahu Ekber. Aleyhissalatü vesselam için cevami'ul kelim olma özelliğini biliyoruz. Yani böyle 3-5 kelimeyle 3-5 ciltte anlatılacak mesaj veren bir peygamber. Nasıl da topluyor, nasıl da birleştiriyor, nasıl da ifade ediyor. Yani diyor ki bakın, اِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ, eğer bir insan, eğer bir kul kendisine ait görevlerden birinde, yapmak zorunda olduğu amellerden birinde, yani vecibelerin, farizaların birinde eğer ki kusur kabahat eylemişse, yanlış yapmışsa, hata eylemişse, اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْهَمْ, Allahu Teala onu hüzün ve kedere müptela kılar. Ve Sübhanallah. Bu toplumun hepsinde var bu diyeceğim.
Yani önüme gelen dertli, arkamdan yetişen de dertli. Ben arkasından yetişmişsem dertli, sofrada berabersem dertli. Kadını erkeğiyle, hocası talebesiyle, zengini fakiriyle, genci ihtiyarıyla bütün insanlar dertli. Peki bütün insanların bu kadar dertlenmelerinin ana kaynağı nedir diye düşünüyor musunuz? Bakın Aleyhissalatü Vesselam böyle söylüyor. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. İza kassara abdu fil amel, bir kul yapacağı bir amelde kusur ediyorsa, bir görevinde yanlış yapıyorsa, eksik yapıyorsa, kusur yapıyorsa, Allah'a kulluk amelinde, imanının gereği amelinde kusur kabahat sahibi ise bir kişi, İbtelahullahu Teala bilhem, onu üzüntüye, gama, hüzüne, kedere, sıkıntıya müptela kılıyor Allah. Onun derdi oluyor artık, sıkıntısı oluyor, doymuyor, bitmiyor, sükunete ermiyor, ne yaptığını bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Evet, bilmez elbette. Çünkü adam yapacağı şeyi yapmamış. Sanki tabir caizse hayatının onsuz olmaz parçalarından birini takmamış, yerleştirmemiş, bulundurmamış, icra etmemiş, ortaya koymamış. Sonra genel sistemde bozukluk var. Var tabii, olacak tabii. Yani o genel sistemin ana maddelerinden birini yapmamışsın ama. Yani mesela motoru taktınız, kapak kapatacaksınız ama bir conta takacaktınız ya. Onu unuttunuz. Ya da efendim siz lastiği söktünüz, yamadınız, tamir ettiniz, filan ettiniz, yerine yerleştirecektiniz ama contaları takmıyorsunuz derken tehlikeyi bilirsiniz bu işlerde. Ya da telefon her şey güzel, sistem tamam ama fişi takmadınız. Ya da nice niceleri, bir saat iki saat bilgisayara yazı yazdınız ama kayıt tuşuna basmamışsınız, ne oldu diyorsunuz. Elbette yani farizalar, vecibeler, ameller, imanın gereği hareketler bizim hayatımızın yapı taşlarıdır bunlar. Bunlarda kusur kabahat ettik mi düzenimiz bozulur, rahatımız kaçar, huzurumuz kaçar elbette. Onlara dikkat edelim. Peki küçücük olsa onlar da küçük bozar düzeni. Yani bir nalın çivisi gibi minicikse. Tabii at nerede? Atın bacağı nire, atın ayağı ne kadar, onun nalını düşün, bir de çivi. Yani bir çiviyle ne olur? Tabii siz öyle deyin. Biz zaten hep birer çiviyle kaybediyoruz savaşlarımızı. O bir çivi bir nala, bir nal bir ata, bir at bir biniciye, bir binici de bir orduya mal olurmuş derler. Biz hep muşlu mişli idare ederiz. Oysa bizim hayatımızdaki hep böyle birer çivi noksanları biz için nelere mal oluyor düşünsenize. Bugünkü programımızın son hadisi de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan olsun. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا كَانَ اثْنَانِ يَتَنَاجَيَانْ فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا. İki kişi var, birlikte gizli konuşuyorlar, şöyle kenara çekilmişler, kendi dünyalarında birbirlerine ait özel bir konu konuşuyorlarsa sen aralarına girme, kulak verip işitmeye kalkma, dinlemeye kalkma, olmaz mı diyor aleyhissalatü vesselam. Adamın biri derler ki mektup yazıyormuş. Birisi de tabir caizse dikizliyormuş yazdıklarını. Şöyle az sıkılmış mektubu yazan. Biraz nefes almış, arkaya yaslanmış, şöyle bir esnemiş filan etmiş ama belki hiç oralı olmuyor. Yani rahatsız oluşuna da takmıyor ve devam ediyor okumaya. Derken mektubu yazan adam, vallahi sana daha neler söyleyecektim ama yani huysuzun biri, arsızın biri, edepsizin biri ya da densizin biri o yazdıklarımı okumaya devam ediyor. Ondan dolayı ben daha fazla yazamayacağım diye de yazmış oraya. Adam birden parlamış. Ne diyorsun be sen? Ben senin mektubuna bakıyorum. Hayır efendim ben bakmıyorum falan diye itiraz etmeye başlamış. Ya madem öyle nereden anladın ne yazdığını demez mi karşındaki? Demek ki saklama iki kişinin konuşmaları, girmeyin araya. Ama ikisinden birine acil bir durumunuz mu var? İzin alın. Eğer izin vermezlerse de ısrar etmeyin. Ya benden ne gizliniz var? Bir dakika. Mesela bu iki kişi, iki evladınız olabilir. Birbirleriyle bir konu konuşabilirler ve sen anneden, sen babadan saklı olabilir. Ya da bu karı koca olabilir. Ya da bu ata evlat olabilir. Ya da bu komşu komşu olabilir. Bu insanların birbirleriyle böyle bir konuları olabilir. Araya girmemiz gerekmeyecek. Ama biliyorsak ki o gizli konuşmaları düşmanlık için, günah içinse onların bu gizli konuşmalarını engellemeye ayrıca görevimiz var. O şimdi bu hadisin konusu dışında. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 çift 0. Ticaretten dostluğa giden adres: Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe, Mardin.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz?

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: saat 19. Cemre FM ana haber başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 9 Mayıs Cumartesi. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklarımızdan bir kısmını ekranlarımıza yansıtırsak hemen akabinde bültene devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Malumunuz Lübnan'da ne yazık ki kan durmuyor. ABD-İran savaşı, Hürmüz meselesi dünya kamuoyunu oyalarken Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin muhabbetini zaten yapan yok. Terör rejimi yine katliam yaptı. Tabi katliam sadece Lübnan'da değildi kıymetli izleyenler. Gazze'de de yine katliam vardı. Gazze yine şehit verdi. 5 kişi daha şehit oldu. Genel bilanço ağırlaşıyor. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız iç gündemden TOKİ ile ilgili. İlk evim, ilk arsam projesi vardı malumunuz. 4 yıl geçti. 4 yıl aradan sonra yeni yeni ön katılım bedelleri ve yer belirleme kurallarına ilişkin gelişmeler oldu. Oldu da 4 yıl öncesiyle bugün arasında bildiğiniz gibi ciddi mali farklar var. Bu konuyla ilgili Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç halkın mağduriyetine dair açıklamaları yaptı. Bültenimizde detaylandıracağız. Bir diğer başlığımız malumunuz başıboş köpek sorunuyla ilgili. Başıboş köpek meselesini açtığınız an bir kesim vaveyla koparmaya başlıyor. Ve meseleyi manipüle ederek olmayan iddialarla ajitasyon üretiyor. Van'da yine köpek saldırısı oldu. Eğer zamanında yetişilmeseydi bugün 11 yaşında bir çocuğun Allah muhafaza ölümünü konuşacaktık. İnsan canından daha önemli hiçbir şey yoktur efendim. İçişleri Bakanı'nın da bu minvalde bir açıklaması oldu. Yine bülten içerisinde onu da detaylandıracağız. Bültenimiz başlıyor. Siyonist terör rejimi ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son hava saldırılarında ikisi çocuk, üç kadın olmak üzere en az 10 kişi katledildi. Saldırılar sonrası düzenlenen cenaze merasiminde gözyaşı ve öfke hakimdi.
2: Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki 4 farklı noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığı duyuruldu. Saldırılarda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere en az 10 kişinin katledildiği açıklandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu belirtilirken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırıların, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarını da hedef aldığı aktarıldı. Bölgede büyük yıkım meydana gelirken bazı araçların tamamen hurdaya döndüğü görüldü. Lübnan ile Siyonist işgal rejimi arasında 17 Nisan'da ilan edilen ve daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkesin Siyonist rejim tarafından defalarca ihlal edildiği belirtildi. Bölge halkı saldırılar nedeniyle büyük korku ve endişe yaşarken uluslararası toplumun yaşananlar karşısında sessiz kaldığı yönünde tepkiler yükseldi. Öte yandan Sayda kentine bağlı Ensariye beldesinde katledilen 4 Lübnanlı için cenaze merasimi düzenlendi. Muhammed Şahadi, Muhammed Cabir, Ahmet Bakır ve Muhammed Hazal'ın cenazeleri kalabalık eşliğinde omuzlarda taşınarak belde mezarlığına götürüldü. Yakınlarının gözyaşları ve ağıtları arasında gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze törenine katılanlar, Siyonist rejimin saldırılarına tepki göstererek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Saldırılar sonrası ortaya çıkan yıkım ve cenaze törenlerinden gelen görüntüler, Lübnan'da yaşanan insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İşgal rejiminin Lübnan'da ateşkeze rağmen saldırılarını sürdürmesine Hizbullah'tan da misillemeler geliyor. Hizbullah, işgalci askerlerin toplanma yerlerini ve araçlarını hedef aldı.
2: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deir es-Siryan kasabasının Hallat el-Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah,

0: Kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deire Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu.
1: Sıradaki haberimiz Gazze'den. Dünya susuyor, Gazze ağır bir zulüm ve tecrit altında kan ağlamaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler, abluk altındaki Gazze'de 5 Filistinliyi daha şehit etti. 15 kişiyi de yaraladı. Toplam bilanço ne yazık ki her geçen gün artıyor. 2023 Ekim ayından bu yana şehit sayısı 72.736'yı geçti.
0: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan tehcir endişe verici boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinlinin Siyonist işgal rejiminin saldırı, baskın ve yıkımları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Irkçı Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bazelel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.
1: Emperyalist ABD, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tahrik edici eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Ateşkesi ihlal eden ABD donanması iki İran petrol tankerini vurdu. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler'e

0: Gönderdiği mektupta ABD'nin Fars ve Hürmüz'deki askeri eylemlerinin sonuçlarının felakete yol açacağı konusunda uyardı.
1: ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. Askeri bir kaynak Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı.
0: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının Nisan 2026'da üst üste 3. ayda da yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Türkiye'de ise %32,4 boyutunda bir artış var. ABD ve Siyonist rejimin sürdürdüğü savaşlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji maliyetlerini tetiklemesi gıda arz güvenliğini tehdit eden ana unsur olarak öne çıkıyor.
1: Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti.
0: İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel ekonomiyi sarsarken belirli sektörler için süreç büyük kazançların kapısını açtı. Enerji, bankacılık ve savunma devleri piyasadaki dalgalanmalardan beslenerek rekor karlar elde etti.
1: İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek karlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Beijing Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. 4 yıl aradan sonra ilk evim ilk arsam projesinde ön katılım bedelleri açıklanmasına ve yer belirleme kurallarının çekilmesine hız verilmeye başlandı. Ancak uzun bir aranın verilmesi nedeniyle konut yapım maliyetleri külfetli bir duruma dönüşmüş durumda. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa hak sahiplerine uygun finansmanın sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.
1: 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuralları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuralları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.
2: TOKİ ilk evim arsa projesinde hak sahipliği kura süreci yıllarca süren bekleyişin ardından tamamlandı. Ancak sorunlar hala çözülebilmiş değil. Vatandaşlar arsalar için sözleşme imzalamaya davet edilirken birçok bölgede parsel belirleme işlemleri henüz tamamlanmamıştır. Hem arsa taksitlerini hem de konut yapım maliyetini karşılamak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle kirada ödüyorsa bu yükün altında kalkabilmesi oldukça zordur.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
2: Müstakil ve müşterek arsa sahiplerine konut yapımı için faizsiz kredi desteği sunulacak mı? Vatandaşlar ev yapım sürecinde kooperatif kurmak zorunda mı? Müşterek arsalara konut yapımında TOKİ inisiyatif alacak mı? TOKİ ve ilgili bakanlıklar bu belirsizlikleri giderecek açık ve net bir açıklama yapmalıdır. Teşekkür ederim.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri de kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalım'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları haberimizde.
3: Siyaset güç kullanma değil.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabından ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
0: Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanlık koltuğunda değişim yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü atanırken TÜİK Başkanlığı'na ise Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.
1: Sermaye Piyasa Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni başkanları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazete atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. İkinci başkanlığa Ahmet Aksu, üyeliğine Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı da değişti. Karara göre TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine Abdi Serdar Üstün Salih atanırken, Adli Tüp Kurulu Başkanlığı'na ise Hızır Aslı Yürek atandı. Merkez Bankası ve Savunma Bakanlıklarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı. Ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Alemdar atandı.
0: Edirne ve İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında yurt dışına kaçma hazırlığındaki eski hakimlerle çok sayıda örgüt mensubu yakalandı. Operasyonlarda FETÖ'nün kripto haberleşme ağı ve dijital kamuflaj yöntemleri de deşifre oldu.
1: Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 4 eski hakimle araç sürücüsü gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Ekipleri, şüphelilerin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen hakimlerin yurt dışına çıkmak için hareket ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ayrı bir operasyondaysa örgütün kripto haberleşme yöntemleri ortaya çıkarıldı. Hücre evlerinde yakalanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde 2048 isimli oyun uygulamasının altına Falcon adlı kripto yazılımın gizlendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Bein Sports, Spotify, Cleaner ve Evernote görünümlü dosyalarla da farklı kripto haberleşme uygulamalarının kamufle edildiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada örgüt mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da gizli haberleşmeyi sürdürdüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerinde şüphelilerden bazılarının FETÖ elebaşıyla görüştüğü ve örgüt içinde aktif görevler üstlendiği iddia edildi. Ayrıca örgütün Bankasya için Okçular Tepesi ifadesini kullanarak mensuplarına para yatırma talimatı verdiği de dosyaya yansıdı.
0: Türkiye'de başıboş köpek sorunu yapılan çağrı ve alınan tedbirlere rağmen artarak devam ediyor. Son olarak Van'da bir saldırı daha yaşandı. Muradiye ilçesinde okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, çevredeki bir servis şoförünün müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. Ülkenin aklı selim her kesiminden sürece yönelik tepkiler yükselirken, geçtiğimiz gün Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mecliste düzenledi. Basın toplantısında başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
1: Türkiye'de giderek derinleşen başıboş köpek sorunu toplumun can güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve sabah erken saatlerde işe ya da okula gitmek zorunda kalanlar sokakta güvenle yürüyememekten şikayet ediyor. Birçok bölgede halkın yaptığı şikayetlere rağmen yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların aldığı önlemler yetersiz kalıyor. Özellikle mevcut düzenlemelerin sahadaki karşılığı yetersiz kalırken denetimsizlik ve çözüm odaklı adımların gecikmesi yeni saldırıların yaşanmasına yol açıyor. Bu kapsamda bir saldırı haberi de Van'da yaşandı. Muradiye ilçesinin Gönderme Mahallesi'nde başıboş köpekler 11 yaşındaki Yüzarsif Acar'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Tüm Kur'an okumaya birdenbire köpekler bana saldırdı, kaçtım. Köşede beni sıkıştırıp ısırdılar falan.
1: Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun Kur'an kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.
4: Köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan. Yaraları çok derin. Yani bunları bir önlem alsınlar.
1: Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, yetkililere çağrıda bulundu.
4: Köpek torunumun sağ bacağında, kalçada, yani birçok yerlerinden yara var. Buna bir çare bulmak lazım. Yani buna dur demek lazımdır. Yetkililerde çağırın, sokak köpekleri toplasın, bir daha can yanmasın.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında başıboş köpek saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklama yapmıştı.
5: Şimdi bu sorunlar gündeme getirildiğinde birileri sanki bu sorunları gündeme getirenler bütün hayvanlara düşmanlık yapıyor ya da merhametsizce bütün hayvanların öldürülmesini istiyor gibi bir propaganda. Bu doğru değil. Elbette hayvana merhamet gerekir. O da bir candır. Lakin o hayvan eğer insan sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmişse o zaman durum farklılaşır. Mutlaka insanların zarar görmeyeceği bir tedbir almak gerekir.
1: Saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, geçmişteki salgın hastalık dönemlerini hatırlattı.
5: Bunu insanlardan uzaklaştırmak, bir yere kapatmak gerekiyorsa, eğer o hayvan saldırgansa, iyileştirilemiyorsa, tedavi edilemiyorsa, gerekirse itlaf da edilebilmelidir. Yani bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Kuşlarla, kanatlı hayvanlarla bulaşan bir hastalık geldiğinde hasta olsun olmasın bütün kanatlıların itlaf edildiği günleri unuttuk. Tavuklar hayvan değil mi? Hayvanlar hayvana ya da hayvandan insana geçen bir hastalık geldiğinde toplum sağlığını korumak öncelikli olmalıdır ve mutlaka tedbirler almak zorunda. Kim bu tedbiri almıyorsa onun üzerine de kararlılıkla gidilmelidir.
1: Öte yandan Türkiye genelinde başıboş köpek saldırıları nedeniyle yüzlerce çocuk toprağa verilirken hayatta kalan binlerce çocuksa fiziksel ve ruhsal ağır travmalarla mücadele ediyor. Sokaklardaki bu acı tabloya rağmen belirli kesimlerin sorunun çözümünü engellemek adına sergilediği ısrarcı tutum toplumun tepkisine neden oluyor. Özellikle mama lobisi ve mevcut kaostan devasa ekonomik çıkar sağlayan çevrelerin baskıları kalıcı çözümlerin önünde barikat oluşturuyor. Sözde hayvan hakları savunuculuğu maskesi altına gizlenen bu odaklar, masum insanların hayat hakkını açıkça hiçe sayan bir tavır sergiliyor. Kendi ideolojik ve maddi çıkarları uğruna sokağın güvenliğini sabote eden bu azınlık grup, toplumsal barışı ve kamu düzenini adeta dinamitliyor. Kamuoyu, hükümetin daha fazla can yanmadan, toplumun haklı tepkisine kulak vererek, mama lobilerinin baskısına boyun eğmeden, ilgili kararların vakit kaybetmeden hayata geçirmesini talep ediyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınması sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yerel yönetimlere yönelik idari yaptırım mesajı verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
6: İklim değişikliği.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık. Hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten Çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık, 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
0: Dün Tokat ve Sivas, bugünse Kastamonu. Kastamonu'nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongu kanamalı ateşi teşhisi konulan kadın tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetti.
1: Bahar aylarıyla birlikte Kırım Kongu kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
0: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk sürücünün araçta bulunmadığı sırada boş otobüse girdi. Bir süre sonra araca dönen şoför hareket halindeyken çocuğu fark etti. Durumu yetkililere bildiren şoför çocuğun ailesine ulaşılmasını sağladı. Yaşanan olanlarsa otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz Ereğli Alaplı seferini yapan halk otobüsünde akıl almaz bir olay yaşandı. Durağa yanaşan şoför Ramazan Çimen araçtan inerek ekmek almak için uzaklaştı. O sırada açık kalan otobüsün kapısından 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek araca girdi. Aracına geri dönen şoför Ramazan Çimen yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra trafik ışıklarında durduğu sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesini duydu.
6: Konuşuyor musun? Ne oldu kızım, gel. Gel kızım, gel buraya gel. Şişeyim, gel.
1: Otobüsü kontrol eden sürücü arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuğu güvenli alana alan şoför durumu otobüs yetkililerine bildirdi. Alatlı Garaj Amirliği tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun ailesine ulaşıldığını belirledi. Polisin çalışması sonucunda 2 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğu ağlama sesi sayesinde fark ettiğini söyledi.
6: Büyük ihtimal buradan binmiş arabaya kapısı açıkken. 2 yaşında bir çocuk. Neyse ondan sonra polis aradı. Ailesi de bu arada yarım saat sonra falan zabıtaya gitmiş. Zabıtayla polis anlaşınca ailesi oraya çocuğu almaya geldi. Ama ben şunu söylüyorum Erdoğan abi. Ya böyle bir şey yok. Ya 2 yaşındaki bir çocuk nasıl bırakılır? Elinden bırakıyorsun, oradan arabaya sürünerek biniyor önünden. Eğer o çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
0: Son dönemlerde gizli kameraların otel odalarından kiralık evlere kadar pek çok alanda ortaya çıkması mahremiyet endişelerini arttırdı. Uzmanlar akıllı telefonların doğru kullanılmasıyla gizli kameraların tespit edilebileceğini ve vatandaşların kendi güvenliklerini arttırabileceğini belirtiyor.
1: Gizli kameralar gelişen teknolojiyle birlikte artık çok daha küçük ve fark edilmesi zor cihazlar haline geldi. Uzmanlar özellikle otel odaları, kiralık evler ve soyunma kabinlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Telefon kamerası kullanılarak yapılan basit kontrollerin gizli kameraların tespitinde etkili olabileceği belirtiliyor. Pek çok gizli kamera gece görüşü için kızılötesi ışık kullanıyor. Bu nedenle telefonun ön kamerasıyla karanlık ortamda yapılan taramalarda kırmızı ya da parlak noktalar görülebiliyor. Uzmanlar ön kameraların kızılötesi ışığı algılamada daha başarılı olduğunu ifade ediyor. Bir diğer yöntemse bulunulan Wi-Fi ağını taramak. Fink veya Network Scanner gibi uygulamalarla ağ bağlı şüpheli cihazlar tespit edilebiliyor. IP cam, kamera ya da ESP32 gibi isimlerin gizli kamera olma ihtimalini artırdığı aktarılıyor. Uzmanlar prizler, duman dedektörleri, masa saatleri ve lambaların öncelikli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Çünkü gizli kameralar genellikle elektrik kaynaklarına yakın noktalara yerleştiriliyor. Şüpheli bir cihaz bulunması durumundaysa cihaza dokunulmaması isteniyor. Önce fotoğraf çekilmesi, seri numarasının not edilmesi ve yetkililere bildirilmesi tavsiye ediliyor.
0: Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı Türkiye ve Akdeniz havzasında etkisini göstermeye başlıyor. Uzmanlar 10 gün sürecek süreçte hava kalitesinin düşeceğini ve sağlık risklerinin artabileceğini belirtiyor.
1: Meteorolojik tahmin modellerine göre Türkiye ve Akdeniz havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, çöl tozu taşınımının bu süreçte hava kalitesini düşüreceğini ve sağlık risklerini artırabileceğini belirtiyor. Yılda milyonlarca ton tozun atmosfere karıştığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin de coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Afrika kaynaklı ince mineral tozlarının taşınmasından etkilendiğini aktarıyor. İstanbul, çöl tozundan öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Yoğun çöl tozu taşınımı batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesini etkileyecek. Çöl tozları astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturuyor. Yaşlılar ve çocukların dış ortamda uzun kalmaması öneriliyor. Hava kalitesi indeksinin yüksek seviyelere çıkması durumunda dış ortamda kalma süresinin azaltılması, maske kullanılması ve fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, çöl tozlarının sadece olumsuz değil, ekosistem açısından da önem taşıdığını da belirtiyor. Sahra kaynaklı tozlar demir ve fosfor taşıyarak doğal besin döngüsüne katkı sağlıyor. Çöl tozunun 18 Mayıs'tan itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.
0: Kış aylarında Doğu Anadolu bölgesine düşen kar yağışı bazı kentlerin kırsal bölgelerinde ulaşımı kapatmış bulunuyor. Bu iller arasında Van, Muş ve Bitlis yer alıyor. Kara kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu güzergahlarda karayolları ekipleri zorlu şartlar altında yolları açmak için yoğun şekilde çaba sarf ediyor.
1: Van'la Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3000 rakımlı Karabet geçidinde Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu yaklaşık 5 ay aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri dev kar kütlelerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 ile 6 metreyi bulduğu güzergahta karayolları ekipleri 11 personel 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Muş da Van'dan farksız. Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta karla mücadele ekipleri metrelerce karın bulunduğu köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler zorlu coğrafya, dik yamaç ve çığ tehlikesine karşın yer yer metrelerce karın olduğu alternatif yolu ulaşıma açmak için çalışıyor. Kış boyunca kapalı olan yolun ikinci bir güzergah olarak kullanıldığını belirten iş makinesi operatörleri 10 gündür çalıştıklarını ve yolun büyük bölümünü açtıklarını söyledi. Bu görüntülerse Bitlis'ten. Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sorumluluk bölgelerindeki yolların açık kalması için mesai yapan ekipler İlkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2500 metre yüksekliğindeki Sarp Kaya Köyü'ne ulaşım sağlanması için çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sert dağlar ve soğuk havaya rağmen besicilerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken metrelerce yükseklikteki kar örtüsünü temizliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 27 Aralık'tan beri kentte karla mücadele ettiklerini dile getirdi.

0: Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. 12 hafız ve 99 hafize dualar eşliğinde icazet belgelerini aldı. Programda Kur'an'a hizmetin önemi ve hafızlığın sorumluluğuna dikkat çekildi.
1: Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. 12'si erkek, 99'u kız olmak üzere toplam 111 hafız ve hafize için ayrı ayrı programlar gerçekleştirildi. Erkek öğrenciler için düzenlenen icazet programı Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde yapıldı. Kız öğrenciler için düzenlenen programsa Kayapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda hafızlar ve hafizeler icazet belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

0: Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek Kur'an ile bağın hayat boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.
1: Bizim il genelinde 52 yatılı Kur'an kursumuzda, yaklaşık 252 sınıfımızda 1700'e yakın gencimiz şu anda hafızlık yapıyor. Ve her yıl yüzlerce gencimizi hafızlar kervanına katıyoruz. İşte bugün de o hafızlar kervanına kattığımız 111 hafız kardeşimizin icazet merasimi için buradayız.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da programda bir konuşma yaptı. Akbulut, hafızlık eğitiminde görev alan hocaların ve ailelerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti.
2: Kur'an merasimleri, hafızlık merasimleri bizim en mutlu anlarımız, en güzel zamanlarımız, en övünç duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz zamanlarımız, hatta umutlandığımız zamanlar, geleceğe dair hayallerimizi güçlendirdiğimiz zamanlar.
0: İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği program, dualar eşliğinde sahneye çıkan hafizeler ve hafızların icazet belgelerini almasıyla tamamlandı.
3: Cemre FM Haber sona erdi.
4: Halkın hizmetinde Cemre Efendi.
3: 98.0 Mardin'in sesi ve nefesi, sizin sesiniz.

sen, yaşatan sen, her zerreye can veren sen, gönülleri ayırma senden. Yaradan sen, yaşatan

sensiz olmak ne çiledir, ayrı kalmak bizi sensiz bırakma yaram.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
1: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir.
8: Kardeşlerim, ne yazık ki dışarıdan alınan taklit ürünü kanunlarla aile kurumu ağır hasarlı hale getirildi. Bunun sonucunda aileler dağıldı. Anne veya babasından birini tercih etmek zorunda kalan, anne ve baba şefkatinden mahrum, ailesiz bir nesil yetişti. Bunun yanında evladını katleden anne baba ile...
9: Eline geçirdiği bıçakla yaşları 6-8...
8: Anne babasını katleden evlatların yetiştiği bir sosyal felaketle karşı karşıyayız.
10: Anne ve babasını silahla öldürüp kaçtı.
8: Buna bir de eğitim kurumlarımızın problemleri eklenince değerlerine inanmayan, kendisine güvenmeyen, görgü kurallarını bilmeyen... boyu vaktini ekran seyrederek geçiren bir gençlik yetişti.
11: İnternette çocukları bekleyen tehlike.
8: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir. Üretmeyen bir gençlik.

0: Davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryer'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.

yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklanır. Hayat Pakistan'da saklanır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklanır. Kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

Merhaba yar, melekler adedince, kainat dolusu merhaba yar. Merhaba ey kalbimizdeki tek intizar. Hoş geldin ezel ikliminden, şerefe boğdun, mest eyledin fani yuvamızı. Faniler adedince, zerreler adedince, merhaba yar, merhaba sevgili. Merhaba ey kalbimizdeki yangına medar. Herkeste bir gönül yarası var. Her kalbin derinliklerinde biri yatar. Her kalp kendini bir yâre bağlar. Vallahi sensin bize tek yar. Bunca kırık, bunca yıkık, bunca harap kalbimiz var. Bırakalım sana meftun kalbimiz öyle viran mı kalsın? Şefkat dolu dokunuşunla bizi onarmaz mısın sevgili? Merhaba, merhaba ey dupduru gönüllere yar. Ne varsa sende var. Seni var edene sonsuz hamdü senalar. Kalbimiz zikrinle çarpar ey yar. Merhaba, merhaba ey kalbimize nur olan yar. Gelişinle yeryüzü pırıl pırıl, gökyüzü ışıl ışıl, haneler cıvıl cıvıl. Zulüm saraylarında bağıyla koptu. Kahinlerin ruhunu biçti cinnet. Bu gelen put kıran Muhammed. Bu gelen put kıran Muhammed. İbrahim'in oğlu 18 bin aleme rahmet. Binler salat, binler selam sana ey yar. Rahmet sonsuzluğunca merhaba yar. Yaralı yüreklerimizde hep ümit var. Nuruna hasret kaldı bütün kıtalar. Ellerinde güllerle bekleşir bak. Dudakları ismine kanmış bütün çocuklar, bütün yavrular. Hoş geldin, hoş geldin ey yaratılmışlara serdar. Yaratılmışlar adedince merhaba yar. Merhaba ey aleme iftihar. Kalbimizde yadın var. Sen var isen her şey var. Sensiz kalp neye yarar? Merhaba, merhaba ey cana can katan yar. Tertemiz ruhlar seninle bahtiyar. Kalbimizde bitmeyen bir sevdan var. Merhaba, karanlık zamana güneş gibi doğan yar. Veil olsun sensiz geçen zamanlar. Senin olmadığın yerde gurbet var, acı var, ızdırap var, keder var. Merhaba yar, merhaba çölleri gülşene çeviren sevgili.

yükün altında büzülmüş, ezilmiş bir köle, siyah, kan ağlıyor, yah ağlıyor, yah inliyor. Sonra zulüm altında bir fakir, dışlanmış, tepelenmiş, hor ve hakir. Ötede toprağa gömülmüş minnacık bir çocuk, kız, hep birden ağlaşıyor, soruyorlar. Nerede kaldı kurtarıcımız, nerede kaldı rehberimiz? Merhaba yar, merhaba imdada yetişen yar. Sen geldin, cennet oldu dünyalar. Ve işte hayat dolu bir bahar. Seni gönderene bitimsiz şükranlar, sonsuz hamdü senalar. Seni gönderenin salat ve selamıyla merhaba yar. Sensizlik cehennemi kalbimizi yakar. Bahtı karadır seni kaybeden, harap ve bitaptır ruh ve beden. Senin için geçilir candan ve her şeyden. Bana ne ağyardan, elden. Sensin ruhumu revan eden, beni kıtmiri zaman eden, kalbimi şerha şerha aşkına suzan eden.

Merhaba yar, merhaba ey aşıklara kıble olan yar. Sana kurban, sana hayran Yusufların var. Adın anılınca yar, yanaklarında aşk kızıllığı yanar. Gözleri hep seni arar, kalpleri hep seni sorar, dilleri hep seni anar. Ve mücahitlerin var, saf saf dizilmiş, alınlarına senin adın yazılmış. Merhaba yar, merhaba ey mücahitlere yar. Dünyalar dolusu derdimiz var, bitmek bilmeyen hasretimiz var. Sensiz saraylar mezar, sensiz cennet bile dar. Vuslatın umuduyla merhaba yar, merhaba sevgili. Sana yangın, sana ölgün kalplerimiz var. Sensiz Mekke öksüz kaldı, Medine yetim. Kudüs kan ağlıyor, Bağdat kan ağlıyor, Kabil kan ağlıyor ve kan ağlıyor. Dört duvar arasında kalbim, Şam, Amman, Kahire, sensiz kahır ve çile, İstanbul, Konya, Ahmet, Diyarbakır, meydanlarda güllerle bekliyor seni ümmet. Hace, Keşmir, İslamabad, ancak seninle oluruz abad. Priştine, Saraybosna ve Mostar, her kıtada yetim ümmetin var. Gel, gel ey mazlumlara yar, sana tutkun kalbimiz var, sana tutkun gönül.

Merhaba yar, merhaba ey yetim yar. Sensin yetimlere yar. Sensiz her garip, her öksüz, her yetim ağlar. Pencereyim gariplerin, senden başka kimi var? Ve senden başka kimimiz var? Merhaba yar, merhaba ey kimsesizlere yar. Sevdan bir husare ve biz içtik ondan kana kana. Eriştik o eşsiz gülzar. Miskü amber sünnetindir her derde çare. Sensiz insanlık avare. Sönüp dökülür semada her sitare. Gel ey ışığıyla alemi aydınlatan mehvare. Sensizi kurbetinde yanan kalbimiz var pare pare. Merhaba yar, merhaba ey derde derman yar. Merhaba ey aleme sultan yar. Merhaba, merhaba ey şahı devran yar. Bir kalbimiz var, yalnız sana giriftar. Rabbim, Rabbim ayırmasın senden sonsuza kadar, ebede kadar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Şimdi reklamlar.
4: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
5: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
6: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
7: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
8: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
9: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
10: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
11: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Gaziabal boykote. Jboy khade emnebin alikar jjaber khaneya siyoniste wahshi İsrail ra ko bomba u gulad barin el ser gelle Filistine mazlum bela jaber khane najma ba warin em mali İsrail Amerika u havale wan boykot kin. Eko mali İsrail u Amerika dikirin u difroşin bila bizan bin ko evji dibin alikar u piştevan ji katli ama İsrail re. İnsani khudi ujdan teva em ba'wet dikin bibal boykot eve. جبرخانه اسرائيل امريكا او هواليوان بلا نجمه به جبير نكن علي كاريا ظالمه نحقيا المظلومه يا جبير نكن علي كاريا ظالمه نحقيا المظلومه يا

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla ahlaklanmayı, onun hayatını, hadislerini hayatımıza taşıyabilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Amin. Bugün inşallah yeni bir bölümle tekrar başlayacağız. Babu beyani kesreti turukil hayr. Hayır yollarının çokluğunu beyan etme bölümü olarak çevirebiliriz. Hayır yapmak için, tabi biz hayır yapma derken, iyilik yapma derken illa aklımıza böyle hani zenginlik gelebiliyor. Yani malımız olsa, paramız olsa, imkanımız olsa o zaman belki iyilik yapabiliriz gibi bir düşünceye kapılıyoruz. Yani genel olarak öyleyiz maalesef, ama bu hadisleri okuduğumuz zaman inşallah göreceğiz ki aslında yani hiç paramız yoksa da, hiç imkanımız yoksa da, maddi açıdan bu anlamda imkanımız yoksa da aslında hayır yolları çok. Hayır yollarının içerisinde zikirler geliyor, birbirimize yardımcı olmak giriyor, birbirimizin yüzüne tebessüm etmek giriyor, birbirimizin hal hatırını sormak. Hayır yolları çoktur. İstersek amel defterimizi Allah'ın izniyle onu müyesser kılmasıyla birçok hayırla doldurma imkanına sahibiz. Bununla ilgili bir ayet okuyak inşallah başlayalım. Rabbimiz Bakara suresinin 215. ayetinde şöyle buyuruyor. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِعَلِمْ. Hayır namına ne yaparsanız Allah onu bilir. Dolayısıyla biz kendimize dönüp bakacağız. Yani biz Allah için hayır namına biz ne yapıyoruz? Yani ne yapıyorsak Rabbimiz bunu biliyor. Bu tabi bu ayet aynı zamanda bizi ihlasa da sürüklüyor. Yani yaptığımız hayır işlerinde Rabbimizin bildiğini bilelim. Bu bize yeter yani. Başkalarının bilmesine de başkalarına bildirmemize ihtiyaç yoktur. Yine diğer bir ayette فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim zerren ağırlığınca, yani zerre ağırlığınca, ki zerrenin ağırlığı bize göre yok yani bugünkü dünya şartlarında belki, ama Rabbimizin terazisinde zerre de ölçülür. Onun da bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla diyor, kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, bir iyilik yaparsa onu muhakkak bulur. Allah-u Teala onun karşılığını ona verir. Dolayısıyla hiçbir iyiliği küçümsemeyelim. Hiçbir hayrı küçümsemeyelim. Küçümsenecek bir hayır yok. Bir Subhanallah demek küçümsenecek ya da küçümseyeceğimiz bir hayır, bir iyilik değildir. Belki o Subhanallah, o ihlasımıza söylediğimiz, içten söylediğimiz bir Subhanallah Allah katında çok makbuldür. Yani Subhanallah, yu bihamdi, Subhanallah azim gibi. İnşallah onları da göreceğiz hadisleri okurken. Dolayısıyla bu noktada hiçbir hayrı, hiçbir iyiliği küçümsemeden, yani zerre ağırlığınca yapılan bir iyiliğin bile Allah katında bir karşılığının olduğunu, bir değerinin olduğunu unutmadan iyilikleri yapalım. Zaten küçüğünü yapmayan büyüğünü yapamaz. Yani bir insanın yüzüne tebessüm edemeyen bir insan ona maddi olarak da belki yardım edemez. Yani bir fakirin elini tutamayan bir insan bir cami de yaptıramaz, bir medrese de yaptıramaz. Yani küçükten bu işler başlar. Küçük küçük adımlarla bu işler büyür yani. Küçüğünü yapamayan büyüğünü yapamaz. Dolayısıyla bizim bu noktada yapacağımız hayırların küçüklüğüne bakmadan yapmamız, Allah için yapmamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili hadisler de tabii çoktur. Belki Rabbim nasip ederse belki 2-3 program bu hadisleri okumaya çalışacağız ki yani bu konudaki hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol göstericiliğinin ne kadar muazzam olduğunu da görelim. Birinci hadis Ebu Zer Cündeb bin Cünade'den geliyor radıyallahu anh. Ebu Zer-i Gıfari diye tanıdığımız meşhur sahabi, ismi Cündeb bin Cünade'dir. Diyor ki kultu ya Resulallah, diyor bir gün dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, eyyül e'mali afdal, hangi amel daha faziletli, daha üstün, daha hayırlıdır ki yapayım yani. Bu konuda sahabi kiram, Allah onlardan razı olsun, hakikaten bize çok yardımcı olmuşlar. Bu sorularla, bu konudaki dikkatleriyle, bu konudaki hassasiyetleriyle bize çok yardımcı olmuşlar. Dolayısıyla onların bütün zihinleri, bütün projektörleri tabiye, bütün duyu organlarıyla yönlerini ahirete vermişler, manevi hayata vermişler. Dolayısıyla böyle bu anlamda sordukları soruların çoğu %100'ünün bu konularla ilgili olduğunu görürüz. Yani hangi amel daha faziletli ki onu yapayım? O manada soruyor Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Kale buyurdu ki el-imanu billah vel-cihadu fi sebil. Allah'a iman etmek, çünkü imansız hiçbir şeyin kıymeti yok. Bir de onun yolunda cihad et, savaşmak, mücadele etmek. Dolayısıyla bu ikisi amellerin en hayırlısıdır. Kultu dedim ki eyyur rikabi eftalu. Yani hangi köleyi azat etsem daha faziletlidir. O da o dönem köleler var, kölelerin azat edilmesine yönelik çalışmalar var. Birçok mesela kefaret diyet bölümünde ilk şart, mesela ilk uygulanacak kefaret veya diyet nedir? Mesela bir kölenin, mümin bir kölenin azat edilmesidir. İşte diyor ki hangi köleyi azat etsek daha faziletlidir? Kale buyurdu ki enfusuha inde ehliha ve ekferuha femenin. Yani kendi sahipleri yanında en değerli olan, en kıymetli olan ve para olarak da, eder olarak da, kıymet olarak da en pahalısı olan daha faziletlidir. Kultu, dedim ki, fe illem efel, mesela bunu yapamasam, yapamadım. Mesela diyelim ki, Allah'a iman ettim belki mücadele ama kölem var ya da yapabilirim ya da kölem yok yapamıyorum. Yani ne yapayım bunun yanında yani ya da bunun dışında? Kale buyurdu. Yani hayır yolları bitmez. İle köle azat etmek değildir.

hakikaten bu çok önemli, bakınız. Tekuffu şerreke aninnas. Yani şerrini, kötülüğünü insanlardan çekersin. Yani insanlara kötülük yapmaz. İnsanlara kötülük. İyiliğin dokunmuyor. Yani yardım edemiyorsun, usta değilsin, yardım edemiyorsun, gücün yetmiyor, kölen yok. Mesela misal paran yok, imkanın yok, maddi anlamda zengin değilsin ya da herhangi bir maharetin yok, bu alanda birilerinin elinden tutasın, yardım edesin. O zaman insanlara kötülük yapma. İnsanlara zarar verme yani. فَإِنَّا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِ. Bu da diyor senin nefsin üzerinde senden bir sadakadır. Yani zararını, şerrini insanlardan çekmek, insanlara kötülük yapmaman, insanlara zarar vermemen, onları incitmemen, onları kırmaman, işlerine mani olmaman, haksızlık etmemen. Yani bugün hakikaten bizim buna çok ihtiyacımız var. Evet, birçok insan belki bize yardım eder ya da biz birçok insana yardım edemiyoruz ama bu sefer birbirimize zarar vermeye başlıyor. Birbirimize kötülük yapmaya başlıyoruz. Bunu bile çektiğimiz zaman düşünün, birçok kötülük son bulacak, birçok mesela zarar, haksızlık son bulacak. Bu başlı başına büyük bir iyiliktir diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Diğer bir hadis yine Ebu Zer-i Gıfari'den geliyor radıyallahu anhu. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Yusuf'dan her birinizin eklemleri üzerine her sabah, yani sabaha çıktığınızda her gün bir sadaka vaciptir. Bir sadaka verilmesi gerek. Dolayısıyla fekullu, tabi sadaka derken hani direkt aklımıza hemen maddi para, mal geliyor. Öyle değil. O da tabi geçerli bir iyiliktir. Belki en hayırlı iyiliklerden bir tanesi odur. Ama bunun yanında fekullu tesbihatin sadaka. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diye her tesbih, Subhanallah demek bir sadakadır. Ve kullu tahmidatin sadakatun. Her tahmide, her elhamdülillah demek sadakadır. Ve kullu tehlilatin sadakatun. Her tehlile la ilahe illallah demek sadakadır. Ve kullu tekbiretin sadakatun. Her tekbir Allahu ekber demek sadakadır. Ve emrun bil ma'rufi sadakatun. İyiliği emretmek, iyiliği teşvik etmek, iyiliği göstermek, iyiliğe yöneltmek sadakadır. Ve nehyun anil münkeri sadakatun. Kötülükten sakındırmak, mani olmak, kötülüğün önünü kapatmak, kötülüğe gidenleri engellemek sadakadır. Tabi ve yujzi'u zalike rak'atani yerka'uhuma minad duha. Yani duha vakti kılınan diyor iki rekat namaz bütün bunların yerine geçer. Yani bizim 360 tane levimiz var, mafsalımız var. Dolayısıyla biz günde 360 tesbih çektiğimiz zaman günlük bu mafsallarımızın, bu eklemlerimizin sadaka borcunun farziyetini eda etmiş oluruz. Ama bunun yanında sabah kalktığımızda, uyandığımızda iki rekat duha namazı kıldığımızda o iki rekat duha namazı bütün o eklemlerimizin sadakası yerine geçmiş oluyor. Tabi duha namazı güneşin doğuşundan, tabi biz bir mızrak boyu diyoruz. Yani güneşin doğuşundan takriben bir saat kadar sonra vakti giren ve öğle ezanına 15-20 dakika kalaya kadar devam eden, vakti devam eden ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç terk etmediği hemen hemen müekked sünnetlerden bir sünnet namazdır. Buna da dikkat etmek icap ediyor. Bu da bir hayır yoludur yani. Üçüncü bir hadis yine Ebu Zer Gıfari'den radıyallahu anh'ından gelmiştir bu rivayet. Diyor ki قال النبي صلى الله عليه وسلم Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Uridet aleyye a'malu ümmet. Benim ümmetimin amelleri bana arz edildi. Yani bana gösterildi Allah tarafından. Hasenuha ve seyyuha. Hem güzel amelleri bana gösterildi hem kötü amelleri bana gösterildi. Fevecettu fi mehasini a'maliha. Ben ümmetimin güzel amelleri arasında gördüm. Neyi gördüm? El eza yumatu anit tarih. Yani yolda insanlara eziyet veren şeylerin temizlenmesini ben ümmetimin güzel amelleri arasında gördüm. Mesela biz bunu basite alıyoruz. Bugün maalesef sokaklarımızı, caddelerimizi çer çöp götürüyor, taşlar götürüyor. Yediğimizi atıyoruz, kabuklarını, pet şişelerimizi, çöplerimizi, peçetelerimizi çekirdeği yiyoruz, atıyoruz. Dolayısıyla bunlar ister istemez insanlara eziyet. Hem görüntü kirliliği açısından, hem işte mikropların yayılması açısından, hem birilerinin İşte basıp takılıp düşmesi açısından, her açıdan, hangi açıdan bakarsak bakalım çirkin bir davranıştır. Dolayısıyla onları toplamak, temizlemek, yolda mesela yoldaki taşları, insanlara eziyet veren şeyleri götürmek de diyor ümmetimin güzel amelleri arasındadır. Ben böyle gördüm diyor. O vecettu fi mesavi'i e'maliha. Diyor ben ümmetimin kötü amelleri arasında da en nuha'ate tekunu fil mescidi la tut. Yani mescitte diyor böyle çıkarılıp atılan ve hani üzeri örtülmeyen balgamı tükürüğü gördü. Bu bile bakın bir kötülük olarak ümmetinin amelleri arasında gösteriliyor. Bugün maalesef belki camilerimize bu anlamda o dönem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın

0: camisinin zemini kumdu, belki topraktı. Bugün elhamdülillah camilerimiz çok güzel temizleniyor. Halılarla, son model kaliteli halılarla mesela şey yapılmış, tefriş edilmiş. Belki camiye bu konuda biraz daha hassas, dikkatli davranıyoruz ama sokaklarımız, caddelerimiz maalesef yere bakamayacağımız kadar maalesef kötü. Bu konuda dikkat etmemiz, yani böyle bir balgamı, bir tükürüğü affedersiniz çıkarıp atmak bize basit gelebilir ama birçok insanın midesinin bulanmasına, bize belki beddua etmesine, lanetle bizi anmasına sebep oluyor. Buna da dikkat edin, çünkü bu da bizim kötü amellerimizden biri olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriliyor. Bir diğeri yine Ebu Zer-i Gıfari'den gelmiş bu rivayet radıyallahu anh. Yani hemen bu konunun neredeyse hadislerin büyük çoğunluğu Ebu Zer-i Gıfari'den gelmiş. Bu konuda hassas olduğu için iyilikler konusunda. Enne nasen kalu ya Resulallah. Bir grup insan, bir grup sahabe geldi, dediler ki ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi. Zehebe ehlu dusuri bil ucuri. Yani diyor ki işte zenginlik, servet sahipleri diyor, hayırları, mükafatları, sevapları alıp gittiler. Yusallune kema nusalli. Yani diyor, bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Onlar da gelip senin camiinden, mescidinde senin arkanda namaz kılıyorlar. Ve yasumune kema tasumu. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Ve yetesaddakune bifuduli emvayl. Ama ekstradan ne yapıyorlar? Bütün bunların yanında bizim yaptıklarımıza bu sefer ek olarak mallarının fazlasıyla tasaddukta bulunuyor. Yani sadaka, böyle fakir fukarayı gözetiyorlar. Yani biz bunlara nasıl yetişebilirim ki yani? Onlar Allah imkan vermiş, mal mülk vermiş. Bu konuda bizi çok geçtiler. Önümüzü çok, mesela aramızı çok açtılar. Çok önümüze geçtiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kâle buyurdu ki اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ. Diyor, Allah'ın sizinle tasadduk edeceğiniz bir şey sizin için kılmamış mı yani? Kılmamış mıdır zannediyorsunuz? Misalen اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ. Her tesbihat sadakadır. وَكُلِّ تَكْبِرَةٍ صَدَقَةٌ. Her tekbir sadakadır. وَكُلُّ تَحْمِلَةٍ صَدَقَةٌ. Her tehmideni elhamdülillah demen sadakadır. وَكُلُّ تَهْلِلَةٍ صَدَقَةٌ. Her tehlil, yani her la ilahe illallah demek sadakadır. Ve emrun bil ma'rufi sadakatun. İlyam etmek sadakadır. Ve nehyun alel münkeri sadakatun. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta ve fi budu'i ahadikum sadakatun. Yani birinizin eşiyle beraber olması sadakadır. Onda bile diyor sadaka var. Tabi sahabeler şaşırıyor. Kalıdı ya Resulullah. Eyati ahaduna şehvetehu ve yekunu lehu fiyâ ecr. Yani diyor, bizden bir gidip şehvetini tatmin etse, nefsi isteğini tatmin etse, bu konuda onun için bir mükafat var mı? Kale Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki arayitum lehu ve da'a fi harami ekana aleyhi fiyâ vizr. Yani diyor, mesela siz ne dersiniz peki? Eğer bu şehvetini haramda giderseydi, kendini bu şekilde tatmin etseydi, yani Allah mahalle gidip zina etseydi, onun için günah var mıydı? Evet vardı. Bu haram bir şeydir. Fekezalike aynı şekilde اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَوْ اَجِرْ. Eğer bu şehvetini, bu nefsani arzularını, hevasını, isteğini gidip helaliyle, eşiyle bunu giderdiği zaman, o da o zaman onun için bir mükafat vardır. Niye? Çünkü haramı terk ediyor, zinayı terk ediyor, kötülüğe gitmeyi terk ediyor, helaline gidiyor. Bu işi helal yoldan gideriyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onun bu helale olan sadakatini, diyelim bu helalle olan nasebetini ne yapıyor? Bu kafatını vererek karşılıyor. 5. hadis de yine Ebu Zer-i Gıfari'den geliyor. Radiyallahu anh diyor. Kale li ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, bana Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. La tahkirenne minel ma'rufi şey'en velev en telka ehake bi vecihin talik. Buna çok muhtacız. Hakikaten yani. Diyor, Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği, hiçbir hayrı hakir görme. Küçük görme, basite al. Şimdi tebessüme hakikaten hasret kalmışız, muhtaç kalmışız yani. Hepimizin suratı asık, hepimizin yüzünden düşen bin parça. Yola çıkıyoruz öyle, otobüse biniyoruz öyle, işte servislere biniyoruz öyle, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, yolda yürüyoruz, caddede yürüyoruz böyle. Yani oturuyoruz bir yerlerde, bir araya geliyoruz böyle. Hani kimse kimseye tebessüm etmiyor, kimse kimsenin yüzüne gülmüyor yani. Halbuki bir tebessüm çok şeyin kapısını açıyor. Muhabbetten, sevginin, kaynaşmanın önünü açıyor. O yüzden yani Müslüman kardeşinin yüzünü gülümsemek şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bazen zengin olmaya gerek yok. Tebessüm etmek için paramızın olmasına gerek yok. Malımızın olmasına gerek yok. En çok rahat bir şekilde hani bazen sosyal mecralarda paylaşıyor. Tebessüm bedavadır diyor. Tebessüm bedavadır. Hakikaten hiçbir masrafı yok. Ve tebessüm etmek hakikaten manevi olarak da, moral motivasyon açısından da ve sağlık sıhhat açısından da bizim üzerimizde ve çevremizde, işte toplumumuz üzerinde çok büyük katkılar. kullara emek. O yüzden Rabbim bizi güler yüzlü kullarından eylesin diyelim. Bu hayır yollarını, yollarında yürüyen, hayır yollarını kaybetmeyen, hayır yollarını ihmal etmeyen kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004, 0541 678 47.00. Ticaretten dostluğa giden adres: Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

0: Kermes'e davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

Sıvık mavi zeçen gava vaya, vaya. Detin emni de her yedava.

لسر خو به نکی بگری و که یخسیر حبسی دوم.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Beşinci cüzün birinci ve ikinci hizmini dinleyeceksiniz.

0: Kıyamet, yani dirilme vaktini yalnız O bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler.
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar.
1: لَا

İnsan mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur.

Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak, bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız.

0: Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
0: Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: Ama dikkat edin ki, onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O, her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki rasullere de buyruklarını vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür.

Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama O, insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır.

Gerçek bu iken, bilakis onlar, Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir.

Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki, onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm.

O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü o, her şeyi bildiği gibi, her duruma en uygun olanı da bilir.

O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden

0: geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.
1: فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ

Onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz.

0: Neydi?
1: İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin, belki de yakın olabilir.

0: Neydi?
1: Kıyamet, yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler, ona inanmayanlardır. Mü'minler ise, onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler, haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah!

0: Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz.

Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri, kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır.

Büyük duruşma günü, zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup, korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette, istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur.

0: İşte bu, Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür, çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder. Hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir.

Hem iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır.

Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.

0: değil.
1: Odur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra, yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır.

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder.

Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır.

Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler.

0: Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar, o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

0: Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.
1: وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
0: Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Sorumlu olanlar, ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
0: Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

Allah kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün.

Onları uğradıkları zilletten dolayı boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette cehennemin önüne getirildiklerinde korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler.

Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.

Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkâra bir çare.

0: Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğidir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin.

0: Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun.
1: İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'qilun.
0: Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le'aliyyun hakim.
0: O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ
0: Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
0: Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
0: Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler.
1: اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.
1: وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
0: Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

0: Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينٌ
0: Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür.
1: اَمْ اِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
0: O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينٍ
0: Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir.

Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
1: اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar?

0: Hayır, ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler: biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz.
1: وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar.

0: Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör.

0: Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir.
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

0: Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya,
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar, dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.

Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz müminin miracıdır. Namaza girince ellerini bağladın, kıyamdasın. O kıyam hali seni miraca adım adım yaklaştıran bir basamak, bir merdiven. Başladın sen o merdivenleri çıkmaya. Okuyorsun, Kur'an'dan okuyorsun ve Kur'an'ın en önemli suresini sen de peygamberinden öğrendiğin gibi namazının en başına koydun. Fatiha'dan başladın, kapağı oradan kaldırdın. Arkasından okuyorsun süreleri, ne okuduğunu biliyorsun. Her söylediğin kelime zihninde mana olarak da anlam olarak da canlanıyor. Sonra rükuya eğiliyorsun. Eğilirken de şunu diyorsun: Allah'ım, senin huzurunda eğildim ki başkasına boyun eğmeyeyim. Senin huzurunda eğildim ki başkasının karşısında, başkasının kapısında başımı bükmeyeyim. Senin huzurunda eğildim ki başka kapıların dilencisi olmayayım. Senin huzurunda eğildim ki başkalarının karşısında dik durayım. Kıyam budur, kıraat budur zaten. Miraca bizi yaklaştıracak olan ufuk da budur. Sonra rükudan yükseliyorsun. Asıl namazın en zirve hali olan secdeye bir biçimde gidiyorsun ya. Kulun Allah'a en yakın olan hali alel acele bilinen şeyleri söyleyip kalkmak değil. Orada Rabbine en yakın olan halde olduğunun bilincinde oluyorsun. Bu ruhla hareket ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim aziz Müslüman. Vallahi sen miraca çıktın.

0: SMS davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Tarihi kentin Şirin Radyosu. Radyo Cemre.

dursa da, gün dursa da kan durmuyor, hep akmada. Yer duysa da, gök duysa da küfür bakmaz bu feryada. Ey Şeyh Şamil, torunlarınız kıyamda, eğilmeyiz düşmanlara kanlarımız göl olsa da. Parçalanan, diri yanan, her taraf kan, yürek dayan. Uyansana ey Müslüman, aleyhine işler zaman. Bak düşmana, Çinli sana, doymaz kana, buna inan. Müslümansan, inanansan, düşman vurur, vurmasan da. Aç tarih sayfalarını, bak oyunlar hep aynıdır. İrkilsene, bak etrafa, akan kan mümin kanıdır. Birleştirilmiş kafirler hepsi senin düşmanındır. Dinini terk etmedikçe onlar gibi yaşasan da. Niçin kan aksın Bosna'da? Çeçenistan niçin yansın? Tacikistan, Keşmir, Lübnan, Cezayir küfre mi kalsın? Merhamet etmez ki kafirler, ağlasan da, sızlasan da. Yağmur yağınca kurumuş bitkiler bile canlanır. Ovalarda, yaylalarda çiçekler coşup şahlanır. Bu gaflet uykusundakiler acep ne zaman uyanır? Uyansalar biz razıyız. Biraz daha kan aksa da.

0: ve radyoya da ava hayati heye.
1: Carna uni buanril civati merdu mirkasa runin u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni hul meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rabi bazın. U carnaji Carnacı une bibinin ku şeru pulinj paş ve bu kayinti u kalleşi ekamazın çavadı kevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beji kore bejin u bibin.
2: Helal o makulu sümeyi bir yari şemal ve dit kadın bafeşe gidin o diyari şemal ve dit kadın bilemin ütere bafeşe ve
0: kudharkadil.
3: Şöyle bir peygamber okuyoruz, kitaplarda görüyoruz. Çocuklar gelsin, elinden tutsun. Çocuklar elini bırakmayana kadar o çocukların elini bırakmıyor. Ya Resulallah şuraya götürelim diyorlar seni. Çocukların peşine takılıyor, oraya gidiyor. Mahmud İbni Rebi isimli çocuk sahabi şöyle bir hikaye anlatıyor bize. Hikaye deyince yaşanmış bir olay. Allah Resulü ashabıyla beraber Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bir şeyler konuşuyorlar. Kim bilir bir savaş mı konuşuyorlar? Mekke'nin fethini mi konuşuyorlar? Ayet inmiş de o ayeti mi konuşuyorlar? Medine'de ne konuşulacaksa, peygamber ne konuşulacaksa onu konuşuyorlar. Biz de bir grup çocuğuz, dışarıda tam mescidin kapısının önünde su birikmiş. O suyu alıyoruz ağzımıza, birbirimize sıçratarak oyun oynuyoruz. Çocuğuz, gürültü çıkıyor, sahabilerden biri çıkıyor dışarıya. Biz onu görünce koşuyoruz, kayboluyoruz. Onlar içeriye gelince bir daha gelip oynuyoruz. Biraz sonra baktık ki Allah Resulü çıktı. Biz kaçtık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelin gelin dedi, topladı bizi etrafına. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah böyle böyle oyun oynuyoruz. Hadi dedi, hadi sıra bizde dedi. Ağzını su doldurdu ve çocuklara püskürtmeye başladı. Şimdi bir böyle var, bir de bizim hacı amca artık ne zaman sonra gitmiş, girmişse o camiye, kaç yıl sonraysa, o camiye bir çocuk girdi mi morali bozuluyor. Çocuk sesi duymaması lazım o hacı amcanın. Bir de bu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bu. Bizim bugün din adına yaptığımız bu. Hani sünnet, hani Allah Resulü'nün yolu. Dolayısıyla bizim bunları yeniden bir kez daha anlamamız lazım.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.